birbirinden değerli kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

sana söyleyemediğim çok şeyler var. Söylemeye ne cesaret ne de hakkım var. Kalbim seninle dolu, ne yapsam bilmem ben.

böyle mi olacaktı sonumuz? Ansızın çekip gitmekte mi vardı bu oyunda? Hani hep sevmek vardı. Hani ölüm bile ayıramayacaktı bizi. Gittin de iyi mi oldu sanki? Neydi sebep bu ayrılığı? Ne yaptım ki ben sana? Neden gittin? Neden? Söylesene.

Sana isyanım, güzel günlerim.

and be

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyunlarını, seni soyunlar. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Ulaşma.
0: Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakikada ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Böyle demeyin. Sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi, bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da, belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir 2 saat falan değil, 1 saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde, doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası dosarım.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet, mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu, biberi, ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin, şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmın sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Tabii otosunu servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıysa, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32. Kaydet numarayı, yolla gelsin.

Tamam mıyız? Mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeflerimiz hayır olsun yazın gönderin. Hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Dun dun dun dun dun. Ya ben niye Tarkan'ın Ankara'da sahneye çıktığı gibi programa çıkamıyorum? Ya ben niye böyle Tarkan gibi, kaliteli Tarkan gibi megastar olamıyorum? Ya niye benim radyo programına girişlerim şşt şşt dinleyici kıvamını geçemiyor? Neden Allah'ım? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Elbet o da olur ya. Elbet olur. Şimdi bakıyorum adam megastar, ben de megastarım. Şimdi bakıyorum adam yıllarını mesleğine vermiş, ben de mesleğimi yıllarımı mesleğine vermiş. Şimdi bakıyorum adam 1900'lerden bugün hayatımızda, ben de bugün 1900'lerden bugün hayatımızdayım. Bakıyorum adam Tarkan, ben de Tolga'yım yani şimdi.

0: sen...
1: O zaman bir kere daha günaydınlar olsun mu? Bir kere daha hayırlı sabahlar olsun mu? Bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun mu? Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından. İki günlük hafta sonu tatili sonrasında. Müthiş bir pazartesi sabahından günaydınlar, hayırlı sabahlar.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin efendim. 104.6.
2: Yani şimdi pazartesi sabahında muhabbet açmanın yöntemlerinden bir tanesi de. Bro, hafta sonu nasıl geçti ya? Bro, hafta sonu ne yaptın ya? Bro, ne yaptın? Hafta sonu nasıl değerlendirdin ya? Denize gittin mi denize? Karpuz kabuğu denize düştü mü? Sırtın kumlardan serin sulara atladın mı? Yani şimdi baktığımız zaman hafta sonu muhabbet açmanın birkaç yönteminden bir tanesi. Hafta başı daha doğrusu. Yani şu anda iş yerlerinde varmış olanlar bunun muhabbetini yapacak. İlk önce bir günaydın deyip içeri giriş yapılacak. Yani böyle haftaya başlamadan öncesinde ne yaptın, nasıl geçti falan gibisinden böyle. Anlatacak işte malzemesi olan. Vallahi bro, ben hafta sonu var ya yataktan çıkmadım ya. Vallahi bro, ben hafta sonu var ya evden çıkmadım ya. Vallahi bro, ben hafta sonu var ya denize gittim lan. Hey oğlum, yapraklı koya gittim lan. Var ya kumul kumul cıvıl cıvıl allama. Vallahi bro, ben hafta sonu yaylaya çıktım lan. Vallahi bro, ben hafta sonu kamp yaptım lan. Yemin ediyorum var ya, öyle mükemmel bir yerde çadır kurduk ki. Öyle mükemmel bir yerde bir kamp attık ki. Ya ne diyorsun sen? Balık tuttuk, mangal yaptık, top oynadık, ip atladık. Sabahleyin kuş sesleriyle uyandık, cik cik cik cik cik. Yani konuşacak çok mevzu var, çok mevzu var. Ama ben dinleyiciye sorayım, şu anda kimler radyo başında? Bu müthiş pazartesi sabahında kimler şu anda radyo başında? Bu güzelim programı kimler dinliyor, kimler takip ediyor? Kimler aramızda, kimler? Bakınız Uğur mesajını göndermiş. Bakınız Uğur, ben de dinliyorum, ben de buradayım demiş. Bakınız Uğur, günaydınlar, hayırlı sabahlar yazmış. Programa müdahil olmuş. Bakınız Uğur, ben de buradayım, ben de güne Tolga dünyasıyla başlıyorum demiş.

0: bir şeye eğilmem gerekti de o yüzden sesim uzaklaştı. Evet evet evet evet evet evet. Bakınız Uğur, ben de erken kalktım, yol aldım. Ben de güne Mersin Radyosu'nda Tolga Dünyası'yla başlıyorum diyor. Uğur mesajını göndermiş, günaydın diye. Hangi Uğur mu? Rio'dan Uğur. Hangi Rio mu? Rio Pasta Kafe'den Uğur Radyo Geçtiğimiz günlerde Moz Jazz Künefe'nin önünde karşılaştık, tanıştık sevgili Uğur kardeşimle. Jazz Künefe'den sevgili Deniz Yiğit beni tanıttı, takdim etti. Uğur'la geldik, selamlaştık. Uğur dedi ki, Deniz ne veriyorsa dedi, iki katı dedi. Vallahi dedim, biz canımız isteyince geliyoruz, künefe baklava börek yiyoruz dedi. O da dedi ki, gel abi dedi, her gün gel dedi. Vallahi dedim, biz misafirle giderken kuru pasta, yaş pasta veriyorlar dedim. Her zaman geldi. Vallahi biz acıkınca geliyoruz, aç karnımızı doyuruyoruz dedim. Gel abi dedim. Evet evet. Rio Pasta Kafe'den sevgili Uğur. Az Künefe'den Deniz Yiğit'in tanışmamıza vesile oldu Uğur. Şey mi diyeceğiz? En güzel kuru pastalar, en güzel yaş pastalar Rio Pasta Kafe'de mi diyeceğiz? Özel günleriniz için özel siparişler Rio Pasta Kafe'de mi diyeceğiz? Bölgenin en güzel, en lezzetli acı bademleri Rio Pasta Kafe'de mi diyeceğiz? Rio Pasta Kafe. Bir kere deneyen tiryaki oluyor, vazgeçemiyor mu diyeceğiz? Sevgili Uğur kardeşime ve emekçi dostlarına, arkadaşlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar. Rio Pasta Kafe Uğur ve dostlarına günaydınlar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun. Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii ki de 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya ve ekibine de günaydınlar.

0: Tamam, sana da günaydın Sabri abi de. Yalnız çok samimi mesaj olmamış ya. Bak, ben samimi bir radyo programcısıyım. Dinleyicinin de samimiyetini severim ama hani şey, biraz böyle abim mabim falan, sanki dün gece berabermişiz gibi. Sanki sürekli tavla oynuyormuşuz gibi. Sanki okeyden arkadaşımmış gibi. Hayır, bir de Instagram mesajı, profile bakıyorum. Yani daha 30 yaşında ya var ya yok yani. Ulan arkadaş, biraz daha vakitlice evlensem senin yaşta çocuğum olur. Tabii canım. Yani Sabri. Lan Sabri. Ya şöyle işte, tabii ki de benden büyüklerine saygım var, küçüklerine sevgim var ama yani daha 30 yaşına gelmemiş birisi abin değil şey mi? Abilerin abisi, canım abim, Sabri abim. Ya yemin etsem başım ağrımaz. Daha reşit olmadan önce evlensem şu anda senin yaşlarında bir çocuğum olurdu ya. Abi diyeceğim ha. Buradan Sabri abime günaydın. İşte bazı ergenlerde var böyle bir şey ya. Bunda şey var. Hani Tolga'nın abisi değil böyle. İşte mahallenin abisi, ilçenin abisi, şehrin abisi. Her gören abi desin mesela. Böyle 60 yaşında bir tane dayı böyle gidecek, böyle elini öpecek, abim diyecek. Muhtemelen mahallede bu pardüsüyle dolaşıyordur. Böyle atkı, böyle atkıyı uzatıyordur aşağı. Elinde de tesbih, böyle topuklu kundurayla. Bak, Gülücük göndermiş, Gülücük. Eyvallah Sabri kardeş. Var ol Sabri kardeş.
1: Allah'a şükür. Ah canım bir tanem.
0: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Tolga abim. Biz de seni dinliyoruz, bize de bir günaydın der misin diyor sevgili Kadir. Kadir'e ve biz dediklerine de günaydın. Kadir'e ve dostlarına da hayırlı sabahlar olsun. Günaydın, sabah şeriflere hayır olsun. Günaydın Tolga Bey, ben Buket. İnanın ben sizi dinlemiyorum, dinlemek istemiyorum ama servis şoförü abimiz hep sizi açıyor, dinlettiriyor, mecburen sesinizi duyuyorum diyor. Buket, Allah başka dert vermez. Buket'in servis şoförü abisi. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ya sen nasıl bir kralsın ya? Buket'in gittiği servisin şoföründeki şoför abi. Buket ve servisindekiler... Dinlemek istememesine rağmen zoraki dinleyenler. İşte Tolga dünyasını dinleyeceksiniz. Ya seve seve servis şoförünün açmasıyla zorla dinleyeceksiniz. Yani bir gün herkes Tolga dünyasını dinleyecek. Değil mi Buket? Buket. Ya umuyorum servis şoförüyle kavga etmiyorsundur abi ya. Kapat gene bu kafamızı şişe. Abi kafamız almıyor. Zaten hafta başına başlamışız. Zaten sendrom var. En yakın tatil 5 gün uzakta. Yapma servis şoförü abi falan mı diyorsun? Ya da şey mi diyorsun? Abi aç aç. O gevezi atan var ya, onu aç. Neydi o? Tolga mı? Volga neydi? Onu aç. Aç aç. Ya artık bundan sonra daha sık açtırır, daha sık mesaj gönderirsin. Sevgili Buket ve Buket'in yolculuk yaptığı servisteki emekçiler ve o servisi kullanan servis şoförü. Ve tüm servis şoförleri ve servistekiler ve yoldakiler. Ya şöyle kısaca, güne Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlara günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hadi sen de gönder mesaj. Instagram radyocu Tolga.

Şimdi biz tabii Uğur dedik, Rio Pasta Kafe dedik, Deniz de dinliyormuş ya. Abi bak ben de dinliyorum var ya. Evet ya, bizim Deniz, Deniz Yiğit. Evet ya, Has Künefe, Has Plus Pastane'den sevgili Deniz. Geçtiğimiz günlerde Mersin'e geldiğimizde ziyaretine gittiğimiz, çayını kahvesini içtiğimiz sevgili Deniz Yiğit. Has Künefe'yi zaten biliyorsunuz. Yani Deniz şu anda 25 yaşındaysa Has Künefe 35 yıldır Poznan'da. Deniz şu anda 27 yaşındaysa Has Künefe ve Has Pastane 40 yıldır Polcu Merkez'de. Evet, Deniz Yiğit'in bebekliğinde, çocukluğunda büyük katkısı olan Has Künefe Plus'tan bahsediyorum. Geçen yine Mersin'deyim, gittik Has Künefe Plus'a, Deniz geldi. Abi dedi, sana dedi çay ısmarlayayım dedi, bana dedi reklam yap dedi. Ulan ben sana çay ısmarlayayım, sen beni bir daha dinleme dedi. Deniz de, Mert de, Emir de sevdiğim kardeşlerimdir. Ali Yiğit abimizin evlatlarıdır, benim de yeğenlerimdir. Bir sıkıntı, bir problem yok. En son kasada pazarlık yapıyoruz. Biraz cezire mezire falan aldım, yüklü bir şeyler. Abi dedi, indirim yaptım, 15 dakika bizden bahsetti dedi. İndirime baktım fişte, çaylardan 6 lira indirmiş. 2 tane çay ikram etmiş, cezeryelerden 20 lira. Toplamda 50 lira falan bir ikram var fişte. O bilmiyor ki benim burada bir kere Has Künefe dememin bedeli nereden baksan 10 bin lira falan ya. O sanıyor ki bana 2 çay ısmarladı, yarım künefe ısmarladı diye ben burada Has Künefe Deniz Yiğit diyorum. O bilmiyor ki ben babası Ali Yiğit'le 30 yıllık dostluğum, ahbaplığım, abi kardeşliğim var. Normalde biz Ali abimle yıllara meydan okuyan bir dostluğumuz var. Ama Deniz hiç şey sanıyor. 2 çay ısmarladım şimdi. Peki sevgili Deniz Yiğit ve Deniz Yiğit'in abisi Mert Yiğit ve Deniz Yiğit'in kardeşi Emir Yiğit. Gerçi Emir Ankara'da ama sonuçta bu üçlünün kardeşi. Has Künefe'yi biliyorsunuz, Mersin Merkez Bozcu Merkez'de 50. yılda Has Plus ve şimdi de yaklaşık bir yıldan fazla, 2 yıldır Mesitli Medikal Park karşısında Has Pastane. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Bir pastanede aradığınız ne varsa, kuru pastası, yaş pastası, baklavası, böreği. Aynı zamanda kafe hizmeti de yine Has Pastane şubelerinde. E tabi Has deyince aklımıza ne geliyor? Has'ın şeyi, meşhuru Has Künefe ve yazın sıcağında müthiş aromasıyla dondurma. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun Yiğit kardeşlere ve aynı zamanda tüm emekçilerine. Hayırlı

0: Tolga dünyasını gururla sunan Yağmur Catering Yemekçilik Tolga Dünyası dinleyicilerine günaydın diler. Hayırlı haftalar diler. Günaydınlarını sunar. Evet evet. Canlarım benim. Biliyorsunuz ki Yağmur Catering Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltıda.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya. Canlarım benim biliyorsunuz kaliteli, lezzetli ve doyurucu.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani aldığım duyumlara göre bugün Yağmur Catering Yemekçiliğin ana yemeğinde ekşili misket köfte varmış. Yani duyduğuma göre bugün Yağmur Catering Yemekçiliğin ana yemeğinde soslu inegöl köfte varmış. Yani tahminlerime göre Yağmur Catering Yemekçiliğin bugün ana yemeğinde patlıcan güveç varmış. Yani duyduğuma ve tahmin ettiğime göre Yağmur Catering Yemekçiliğin ana yemeğinde bugün yoğurtlu karışık ızgara varmış. Duyduğum kadarıyla bugün pilavda sebzeli pirinç pilavı, burgul pilavı ve de mercimek çorbası varmış. Duyduğum kadarıyla Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde kampanyası devam ediyormuş. Duyduğum kadarıyla Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası hem de yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 liraydı. Evet evet, 200 liraya ana yemeği pilavı salatası limonu, biberi, ekmeğiyle beraber bol bol ye, az az öde. Hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçiliği. Doldu hepsi ya. Tırmıl'da. Sosyal tesisler postane yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip et. Bekliyorum. Direkt mesajını gönder. Ver siparişini. Ver.

0: mola vereceğiz, ihtiyacımızı gidereceğiz, çayımızı alıp geleceğiz. Sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da takipleşelim, buluşalım, konuşalım, kaynaşalım inşallah. Geliyorum birkaç dakikaya, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor, ediyor. Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahında burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM
0: 104.6 ve Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Siz değerli ve sevgili dinleyicilerimizin huzurunda programımız devam ediyor. Devam ediyoruz.
3: O benim anışım, balinen karışım. El yanında küs gibi yaylada barışım.
0: Şimdi tabii bugünler aynı zamanda böyle haftanın ilk günü falan diyoruz ya. Hani böyle hafta sonu denizi, kumsal, plaj, havuz, havuz başı mevsimi falan açıldı diyoruz ya. Aynı zamanda tabii böyle okulların da final zamanları ya. Üniversite öğrencilerine, şimdi birçok üniversite öğrencisinin mezuniyet zamanları şu dönemler. Daha mezuniyetten öncesi de final var. Gerçi bazı okullar mezuniyeti finalden önce yapıyor. Hani önce mezuniyet törenini yaptırıyor fotoğraf falan. Alttan ders kalırsa da sorun değil diyor yani. Şeyler de, liseler de mezuniyet falan yapmaya başladı değil mi? Devam ediyor mu? Böyle okulların son günleri artık. Hani böyle karneler, diplomalar almadan önce son zamanlar. Sevdiğim artık sen... yani geldi yaz ayları, gevşer gönül yayları. Böyle insanın hiç ne okula gidesi var, ne sınava gidesi var değil mi? Ama parti olunca şey güzel oluyor. Parti, parti, partizane. Yani mezuniyettir, ne bileyim böyle. İşte eğlencedir falan böyle. Ya bunu çok fazla şey yapanlar var değil mi? Önemseyip de böyle bayağı hani işte hoşlandığı kızla dans edecek falan, ne bileyim. Var mı hala aramız yani bu dönemlerde hoşlanmak var mı ya? Benim takip ettiğim kadarıyla bugün ilişkileri şey. Bugün sünnet, yarın deniz gibi oluyor. Yani bugün merhaba, yarın uzan şey. Ya biraz hızlı ilerliyor gibi geldi. Tabii canım, yani bizim zamanımızda önce bir tanışacaksın girizgah. Yani tanıştıktan bir ay sonrasında tokalaşabilirsin. Tokalaştıktan bir ay sonra hani ne bileyim böyle yanaktan bir buse. Bir kere, yanaktan buseden bir ay sonra sarılabilirsin. Sarıldıktan bir ay sonra biraz böyle göz göze falan gelebilirsin. Yani tanıştığının beşinci ayı belki nefesle... Ama şimdi benim takip ettiğim kadarıyla, bak kendimden biliyorum demeyeceğim. Takip ettiğim kadarıyla şey. Selam bana, bana haber bana geçilen mi? Hadi o zaman. Yani olay biraz şey. Yani bilmiyorum, ben flörtü falan unutmuşum da. Şu an yeni nesil flörtleşmede biriyle tanışsam kafeye gidelim mi falan desem şeyce gelen. Ne kafesi ya, evin yok mu senin falan. Yani, olay öyleymiş gibi geliyor bana. Hızlandırılmış gibi geliyor bana. Yani nerede baloda sevdiği kızla dans edecekmiş de mezuniyet töreninde açılacakmış da 3 senedir bakışıyormuş ama hala söylüyorum. Nerede? Yok değil mi öyle şeyler? Ben eski kafalıyım değil mi? Ben bayağı bildiğiniz geri kafalıyım lan. Ben yobazım herhalde. Nereden çıktı böyle şeyler ya? Yani niye böyle şeyler düşünüyorum ben değil mi? Yani neyse, öyle ya da böyle bizim öğrencilerimizin bazılarının sınav hazırlığı, sınav dönemi. Bazılarının final sınavları hazırlığı, üniversite öğrencilerinin final sınavları dönemi. Aa, bunun bütü var, yaz okulu var. Bazılarının mezuniyetleri var. Artık anaokulundakiler de mezuniyet yapıyorlar ya. İlkokuldan ortaokula girerken falan böyle. İşte ortadan liseye girerken, ama lise en şey lisi değil mi, böyle cafcaflı. Komite falan var, hazırlarlar bunu. İşte tabii güzel yerde yaparlar, para toplanır falan. Üniversite mezuniyeti de güzel.

Neden bu mezuniyet törenlerinin fikir babası üniversite mezuniyeti? Yayınlan. Orada kep atma yeter ulan yeter. Yani yeter, hatta böyle kepi havaya cübbeyi yere fırlan yeter lan senin gibi yani böyle ömrüm çürüdü be. Lan eğitimli olacağız diye dirsek çürüttük be. Ulan mürekkep yalayacağız diye dilimiz lan oldu lan. Yani bu aslında üniversiteye mahsus bir şey ama dediğimiz gibi yani bunu lisede de yapıyorlar. Ortaokulda da ilkokulda ana sınıfında bile yapıyorlar abi. Kreşler falan da yapıyor ya tabii. Evet evet, final sınavları haftası dönemi, yazılı sınav haftası dönemi, mezuniyet balosu haftası dönemi, mezuniyet töreni haftası dönemi. Ben yıllar öncesinde, olmuştur bir 10-15 yıl, İzmir'de bir mezuniyet töreni yaşadım. İzmir'de o Çeşme'ye gitmiştik okulda yapıldıktan sonra, müthişti ama ya. O zamanlar kafe B'de, Ayayorgi'de. Niye bunları anlatıyorsan ben de süre dolsun diye geldim. Mükemmeldi yani. Şimdiki nesil nasıl eğleniyor bilmiyorum ama ben o yılları hatırlıyorum. Güzeldi yani ya harbiden. Yani uzun bir aradan sonra bir gideyim demiştim. Bir, ben de bir cübbe kep falan meselesi 15-20 yıl falan oluyor. İzmir'de Ege'nin şeyi mezuniyetiydi. Güzeldi vallahi, harikaydı. Şimdi güzel Mersin'imizde yapılıyor böyle şey. Her tarafta yapılıyor, güzel oluyor yani. Ama önce finaller, önce sınavlar, önce notlar, önce iyilikler, güzellikler. Yepyeni bir haftanın ilk günün sabahındayız ama kim bilir bu haftanın sonunda bizi neler bekliyor? Sınavlar mı bekliyor, yazılılar mı bekliyor, finaller mi bekliyor, sunumlar mı bekliyor, karneler mi bekliyor, diplomalar mı bekliyor, mezuniyetler mi bekliyor? Bunların hepsi birden de bekliyor olabilir. Evet evet, Rabbim tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Mezuniyet töreni, kep atma töreni hazırlığı yapanlar için ise iyi eğlenceler olsun. O benim anışım, balinen karışım, el

0: Burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Kimler dinliyorduk? Kimler nereden dinliyor? Kimler nereden? Kimlerle dinliyorduk? Yunus Radyo başındaymışsınız. Selamun aleyküm. Sana da hayırlı sabahlar olsun Tolga Baba. Biz de sendeyiz diyor. Sevgili Yunus. Caner dinliyormuş ya la. Caner. Ama yüreği. Evet Caner'cim, kardeşim benim. Sana da günaydın. Sana da hayırlı sabahlar olsun. Senin de sabah şeriflerin hayır olsun. Günaydınlar, merhabalar. Evet, az önce anlattığınızı kampçılar biziz. Biz de kamp attık, biz de çadır kurduk, biz de güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Şimdi tek temennimiz bu haftayı da geçirip bir daha kamp atmak diye. Sevgili Emre. Ya haftanın başının ilk dakikalarında bir hafta sonranın planını yapmak... Ama şimdi doğru söylüyorsunuz. Yani işini severek yapsam bile bir şekilde hafta geçsin istiyorsunuz. Hafta sonu da tekrardan aynı şeyi yapın istiyorsunuz. Tabii ya. Bir zamanlar ben de sizler gibiydim yani. Günaydınlar efendim. Benim adım İsmail. Bir haftadır dinliyorum programınızı. Bugün mesaj göndermek istedim diyor. Günaydınlar İsmail'cim. Ben de 30 yıldır yapıyorum programını. Bugün mesajını okumak istedim İsmail. Günaydın İsmail. Günaydın olsun İsmail. Hayırlı sabahlar olsun İsmail. Günaydın olsun İsmail. Murat Radyo başındaymış. Merhabalar Tolga Bey. Sen beni hatırlamazsın. Yıllar önce bir ara tanışmıştık diyor. O günden bugüne program enerjisi hiç düşmemiş, daha da güzelleşmiş diyor. Renk düştükçe mesaj yazacağım diyor Murat. Şimdi hangi Murat diyeceğim, abes olacak. Ama yani dediğimiz gibi biraz örnek, bak benim hafızam kuvvetlidir. Yani bana şu anda 40 sene önceki lise arkadaşım mesaj yazsın. Yani %95 hatırlarım. Bak 30 sene önce ilk okuduğum üniversiteden yazsın bana o zamanki arkadaşım. %95 hatırlarım. Ama şimdi böyle spesifik olmayan bir şey olduğu zaman çok hatırlayamayabiliyorum. Evet doğru. Ya bana bir şey olabilirdi işte, uzun Murat, kısa Murat, şuradan Murat, buradan Murat falan. Ya hemen hatırlarım, anlatabiliyor muyum? Canlarım benim. Canlarım benim. Sevgili Murat'a ve dostlarına da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

0: Bugün ne yiyelim, bugün ne yesek acaba derdinize son. Hemen Yağmur Yemekçilik'le görüşün, bağlantı yapın. Sizin ve firmanızın yemekleri Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Bugün ne yiyeceğiz, bugün ne yiyelim derdi çekmeyin.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hemen Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj gönderin. Bugün ne yesek acaba derdine düşmeyin.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen arayın, gelip görüşsünler. Yemek işinizi Yağmur Yemekçilik çözsün. Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon kadar yakınınızda.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0.

0: 0542 144 4602.
1: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt sipariş verebilirsin.

0: Aa, çayımız bitmiş. O zaman ne yapmak gerekiyor? Gidip çayımızı alalım, tazeleyelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

dünya bari kurtlar yesin, bari kurtlar yesin diyor. Canlar

Müthiş bir pazartesi sabahı. Her ne kadar 2 günlük hafta sonu tatili sonrasında yeni güne başlarken sendrom yaşıyor olsak da, her ne kadar gün içerisinde ya babacığım hafta sonu çok yoğun geçti, çok hareketli geçti, bir türlü dinlenemedik, çılgınlar gibi eğlendik kafasında olsanız da, yeni haftaya dinlenerek başlamasanız da, öyle ya da böyle dünya döndü, zaman geçti. Dünya nasıl dönüyor biliyor musunuz? Hani şu duvar saatlerinde saniyeler var ya, İşte öyle dünya dönüyor. Her saniye döndüğünde böyle, her böyle saniyeler dönüyor, dakika oluyor, dakikalar dönüyor, saat oluyor, saatler geçiyor, gün oluyor, günler geçiyor, hafta, haftalar geçiyor, ay, aylar geçiyor, mevsim, mevsimler geçiyor. İşte o saat gibi dönüyor dünya. İşte böyle olunca da harbiden hafta sonu durduramıyorsunuz zamanı. Harbiden hafta sonu, yani böyle bir abandonu oluyorsunuz. Hafta başı da işte böyle bir sendrom gibi bir şey yaşıyorsunuz. Yani özellikle böyle güzel yaz mevsiminde, özellikle böyle Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizde, özellikle böyle hafta sonu birçok etkinliğin yapıldığı lokasyonlarda, mekanlarda, yerlerde insan biraz daha böyle pazartesi günlerine temkinli yaklaşıyor. Özellikle hafta sonunu hareketli yaşamış olanlar pazartesi sabahı sendrom adayı oluyor. Ama biz yaparız ya, üstesinden geliriz. Vallahi bak, başlamak başarının yarısıdır. Yani şu anda uyandıysanız, yola koyulduysanız, güne başladıysanız, haftaya başladıysanız başarırsınız ya. Ya az önce dedim ya, saniye dönüyor, dünya dönüyor diye. Ya niye dönmüş? Dünya ne kadar çok dönmüş, ne yaşa gelmişsiniz? Düşünsenize ya. Neler yaşamışsınız şöyle bir arkaya dönüp baktığınızda. Yani şimdi mesela aramızdan çoğumuz, ulan arkadaş ne çabuk 20 yaşına geldim diyor. Bazılarımız ulan arkadaş ne çabuk 30'a gireceğim diyor. Bazılarımız da 40'ı 50'yi sorguluyor. Hatta aramızda vay ömrüm vay koskoca 70 yıl nasıl da geçti diyenler de var ya. Sizin derdiniz pazartesi olsun, sizin derdiniz hafta içi olsun. O kadar hızlı geçiyor ki, o kadar hızlı dönüyor ki saniyeler, o kadar hızlı değişiyor ki mevsimler, yıllar, iklimler, o kadar hızlı dönüyor ki, o kadar çabuk değişiyor ki gündemler. O yüzden kendiniz, canlarım benim, müthiş bir pazartesi sabahı. Biliyorum hafta sonu mükemmel geçenler için kötü bir gün olacak bugün. Sendrom gibi bir şey olacak ama öyle ya da böyle bugün de bu hafta da bitecek. Ve inşallah yine daha da mükemmel geçecek olan bir haftaya gireceğim. Canlarım benim. Besmeleyle başlayın güne, haftaya. Canlarım benim. Bu da geçer yahu deyin. Canlarım benim. Yahu bir kere başladık bir şekilde geçiririz deyin. Canlarım benim. Öyle ya da böyle geçecek inşallah deyin. Canlarım benim. Halledersiniz Yasin. Bence çözersiniz. Çözeriz. Hep birlikte çözeriz.

Şimdi var ya, bu mevsimde Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imiz ne güzeldir ha. Güzel Mersin'imizin yaylaları, güzel Mersin'imizin fındık pınarı yaylası, güzel Mersin'imizin Gözne yaylası, Gözne'nin yukarısı Ayvagedi yaylası ne güzeldir şimdi ha. Güzel Mersin'imizin Soğucağı, güzel Mersin'imizin Bekir Alanı ne güzeldir şimdi ha. Güzel Mersin'imizin Aslan Köyü, güzel Mersin'imizin Tarsus'u Çamlı Yaylası, güzel Mersin'imizin Anamur'u, Silifke'si, Zevzek Tepesi, güzel Mersin'imizin Aydıncığı, Gülnar'ı, Mut'u ne güzeldir şimdi ha. Güzel Mersin'imizin yaylaları, köyleri ne güzeldir şimdi. Efil efildir, güfür güfürdür. Güzel Mersin'imizin yaylalarının meydanı, meydanlarının çınar ağaçlarının gölgesi ne güzeldir şimdi. Güzel Mersin'imizin köyleri, köylerinin meydanları, meydanlarının kahveleri ne güzeldir şimdi var ya. Güzel Mersin'imiz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisi'nin mahalleleri ne güzeldir şimdi. Bir zamanlar Davultepe de ilçeydi, Tece de ilçeydi, Çeşmeli de ilçeydi. Ama şimdi buralar hep Erdem'in mahallesi oldu. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesi, Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesi ne güzeldir şimdi. O deniz kenarları, o deniz kenarlarındaki tatil siteleri ne güzeldir şimdi. Çeşmeli mahallesinin siteleri, sitelerinin sakinleri hiç de sakin kalamıyorlardı. Çeşmeli mahallesinin sitelerinin havuzları, havuz başları, o havuzlara atlayan çocuklar, o havuzlarda eğlenen yetişkinler, o kaydıraklardan kayanlar ne güzel semtlerdir, ne güzel mevsimlerdir. Tam tadı çıkırlası yerlerdir o. Çeşmeli mahallemizin plajları ne güzeldir şimdi. O plajlarda şezlonglara uzananları, güneşlenenleri, sabah erken kalkıp sup yapanları, sabah erken balık için ağ atanları ne güzeldir şimdi. Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imiz. Mersin'imizin ilçeleri, ilçelerin mahalleleri, köyleri, beldeleri ne güzeldir şimdi. Güzel Mersin'imiz. Şimdi biliyorsunuz programı Ankara'dan yapıyorum. Hala hazırda şu anda yine Ankara'dayım ama bu programın önümüzdeki günlerde tekrarının yayınlanma ihtimali olasılığı var. Muhtemelen programın tekrarının yayınlandığı dönemlerde ben de oralarda olacağım. Mersin ilinde olacağım. Mersin ile Erdemli ilçesinde olacağım. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde olacağım. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Lipari Sansti'de olacağım. Tabii ya. Instagram'dan yazarsanız belki buluşuruz. Instagram'dan yazarsanız belki davet ederim sizi, tanışırız. 7 tane havuz var arkadaş, yani sana da yeter, bana da. Koskoca sahil var, kumsal var. Onlarca şezlong şemsiye var, sana da yeter, bana da. Instagram'dan yaz. Belki davet ederim. Belki bir okey falan oynarız. Belki havuz başında limonata yudumlar. Ne bileyim, belki tanışırız, kaynaşırız. Muhtemelen siz programı dinlediğiniz dönemlerin akşamında ben yine Çeşmeli Mahallesi'nde, hani o pazar kuruluyor ya, Gilindres Sokağı'nda, böyle Lipari Gilindres'in deniz kenarında, hani böyle takıcılar, tokacılar, çantacılar, makyajcılar falan var ya, ben de oralarda oluyorum akşamları. Güzel, keyifli, eğlenceli oluyor. Bici bici oluyor, dondurma oluyor. Ulan harbiden yaz nasıl gelmiş ya böyle fark etmeden. Yazın Instagram'da. Mersinliler.

0: Bakınız Çeşmeli dedik, sahil dedik, ki güzel mahalleler, beldeler dedik, ki Wi-Fi'ci Mehmet de radyo başındaymış. Yani biz her daim o bölgeye geldiğimizde internet sponsorumuz olan Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın diyor Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın reis diyor. Yeni haftada herkese hayırlı işler, bol kazançlar diyor Wi-Fi'ci Mehmet. Normalde bundan yıllar önce Toroslar ilçesinde ilk temelleri atıldı Wi-Fi'ci Mehmet'in işletmesi. Bir zamanlar Arat'tı ama işte Kesnet yaptılar herhalde, değil mi? Değişti. Toroslar'da attılar temelini 20-25 sene öncesinde. Ama şimdi Mersin'imizin birçok bölgesinde. Hatta ve hatta böyle Erdemli ilçesi, Çeşmeli, Tece, Davultepe, Kargıpınar'ın mahallelerinde. O bölgelerde hakimler, aktifler. Yani yazlık bölgeye gittiğinizde hemen arıyorsunuz Wi-Fi'ci Mehmet'i. Şifreyle mi çalışıyor? Modem, bir şeyler lazım. Ben ilgilenmiyorum. Ben diyorum, bana diyorum, yükle diyorum. Gereken neyse yapılır diyor. Wi-Fi'ci Mehmet. Ben şu anda Ankara'dayım. Programı canlı yayınlarken geleceğim inşallah Mersin'e. Geçtiğimiz günlerde oradaydım. Oğlum Karan'ı, ortanca oğlum Karan'ı orada bıraktım. Şu an babaannesiyle birlikte beni bekliyor. Abilerini ve beni, abisini, kardeşini ve beni bekliyor. Karan oğlum benim. Babaannesiyle beraber. Dinliyor mudur, duyuyor mudur, mutlu oluyor mudur bilmiyorum ama Mersin'i zaten seviyordum. Bir de kalbimin yarısını orada bırakınca, oğlum Karan'ı orada bırakınca daha çok özlemeye ve daha çok seviyorum ve daha çok özlemeye başladım. Oğlum Karan'ım, sayılı gün çabuk geçer. Bugün değilse yarın, yarın değilse önümüzdeki hafta bir şekilde kavuşacağız inşallah. Güzel bir yaz seni, beni, abini ve kardeşini bekliyor Karan'ım. Ortancam. Mamburvan'ım. Ankara'dan Mersin'e selamlar. Oğlum Karan'a ve babaannesine de sevgiler olsun. Bugün ne yiyeceğiz diye bir plan yaptınız mı? Ben sizin için şöyle güzel bir menü hazırlayayım mı? Ne dersiniz?
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, şöyle güzel bir sulu yemek menüsü hazırlayayım mı size? Tencere yemeği menüsü hazırlayayım mı size Yağmur Yemekçilik'te? Yağmur Catering Yemekçilik'te ekşili misket köfte.

0: yanında sebzeli pirinç pilavı, yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 liraya yağmur yemekçilikler. Tavuk kavurma, yanında bulgur pilavı, yanında cacık. Limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira yağmur catering yemekçilikte. Soslu İnegöl köfte, yanında mercimek çorbası, yanında ayran. Limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira yağmur catering yemekçilikte. Patlıcan güveç, tam da böyle ekmek banmalık ha. Tam da böyle karabiber, pul biber ekmelik ha. Tam da böyle ekmeği banıp banıp yemelik ha. Patlıcan güveç, yanında sebzeli pirinç pilavı, yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira yağmur catering yemekçilikte. Fırın tavuk but, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira yağmur catering yemekçilikte.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii ya, az az yiyip bol bol ödemeyin. Bol bol yiyip az az ödeyin. 3 çeşit yemek sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii ya, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla, limonuyla, biberiyle, ekmeğiyle hepsi birden sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmeti.
0: İş yerlerinde tabildot servisi var. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, direkt mesaj gönderin. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, direkt sipariş verin. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bereketli haftalar, bereketli günler olsun.

Yani siz haftaya nasıl başladınız, nasıl geçecek bilmiyorum ama pazartesi günü de belki sizin için sıkıntılı, problemli geçecek olma ihtimali var ama yani şahsen şunu belirtmek isterim ki benim pazartesi sabah mesaim aynı zamanda pazartesi mesaim burada sona ermiş oldu. Programı canlı yayınladığım gün 2 saatlik performansımı yaptım. Dolayısıyla bugünkü mesaim de sona ermiş oldu. Programı banttan yayınladığım gün önümüzdeki günlerden bir gün olacak bu. Muhtemelen benle Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde kızgın kumlardan serin sulara atlayacağım. Ya da belki de havuz başında limonatamı yudumlayacağım. Ya da belki de Lipari Sunset'in 7 havuzuna 5 kaydırağından böyle kayarak oh mis olacak muhtemelen. Ama merak etmeyin, programın canlı yayınlandığı gün bunların hiçbiri yok. Programın canlı yayınlandığı gün Ankara var, bahçe var, peyzaj var, sera var, bifide var, sulama var, belleme var, çapa var. Programın canlı yayınlandığında bahçecilik devam ediyor. Ama elbette ki önümüzdeki günlerde illaki tekrar yayınlanacak. İşte o zamanlarda da dediğimiz gibi Mersin'imizde Mersin'in güzellikleri, Mersin'in nimetlerinin bir şekilde tadı çıkacak diye ümit ediyorum, umuyorum yani. Ama şey yapmayın yani her ne kadar mesainiz devam ediyor olsa da Mersin'desiniz ya Mersin. Bir tarafınız dağ, bir tarafınız deniz. Bütün caddeleri denize çıkan bir şehirde yaşıyorsunuz. Belki hafta içi streslisiniz ama hafta sonu çok güzel değerlendirebilirsiniz.

0: programımızı kapatırken en iyi temennilerimiz, en iyi dileklerimizle kapatıyoruz. Canlarım benim. Günün 24 saati Instagram Radyocu Tolga, takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Hazır olun, hazır olun.

0: Tolga az sonra sizlerle.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası. Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sen sabah 7'de uyanıyorsun, bakkala gidiyorsun, ekmek var değil mi? O ekmek...

0: sen de haklısın kardeşim. Bundan sonra seninle ilgili bütün düşüncelerimi değiştirdim. Sana şu an abi şefkatiyle yaklaşıyorum. Gel.
1: Abi korkutma beni ya.
0: Yani ben gerçekten bu kafa neyin kafası diye düşünüyordum, buldum. Tabancadan çıkan kimyasalın kafası.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Reklam tanıtı. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 30 çift 0.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 9190

0: 66-25. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Başlıyor. Aynen.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Ya ya ya.

Hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına göremek lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde bir sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde bir uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeyi müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra falan yaparsın. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize bebekliğinizde uyu diyordu şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya. Böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz bro. Hadi gel.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmın Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane 50'likten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yaz az öde 3 çeşit yemek sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Ben de saatte eve dalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555

0: 0541-11-99.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
6: Allah'ım ne olur bana sabır. Bir de dinleyicinin hayırlısını aklı başındasını gönder ya. Delikanlının kitabını yazdın mı?
7: Yok abi, yazmaya çalışıyorum.
6: Gönder o kitabı da külah yapalım, çekirdek koyarız şimdi.

0: Hangi hastane haberine gidecek?
1: Güzel bir hastane, böyle check-up yaptıracağız. Organlar yerinde mi diye bir baktıracağız. Yani
0: hepsi yerinde abi. Hiç
1: İşte sağlığın saatin yerinde olmasına rağmen her şey yerindeyse, aklın başındaysa niye hala Tolga adını vermiyorsun diye bunun nedenini araştıracağız. Yani
2: Tolga dünyası.
1: Almanca, Splendid Deutsch, Scheisel.
0: Yok abi, Rus.
1: Ha, Rusça birim. Dobro vecher. Dobroski mi naska?
0: Aynen, bir saat içiyor duş, öyle bir film.
1: İşte ben bir dakika o filmi biliyorum. 1.80 boyunda sarışın bir abla oynuyor.
0: Üç tane birden, bir tane değil.
1: Oğlum o film ayıp lan. Lan sen kesin var ya, bak sen kesin abdestsiz uyumuşsundur. Allah esirgesin.
2: Tolga dünyası.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Ya şimdi bu bir akım oluyor galiba, değil mi? Hani önce bir tanesi çıkıyor, ünlü bir şöhret bir güzel bir sanatçıyla bir şey yapıyor, düet yapıyor. Şeyden bahsediyorum ya. Şeyden bahsediyorum. Vay vay vay Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Bu bir akım galiba.
1: Zaten...
0: Hani biri ne yaparsa diğer de onu yapıyor. Buna disk atma diyorlar rapte. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde
1: akıl
0: bunu
1: almamış.
0: biz yakından da takip ettik. Yani böyle iki tane rapçi aşık atışması ya. Ya eskiden daha öncesinde böyle bağlamayla yaparlarmış ya. Aşık atışması. Hani bir ara bu Çiçek Abbas filminde yapıyorlardı ya. Şakir'le Abbas mıydı? Aşık atışması böyle. O bir şey söylüyor, üzerine bir şey söylüyor falan. Rap'te de disk atma böyle bir şey oluyor. Yani 3-5 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam, buna şahit olduk. Yani gerçek hayatta rap piyasasına giren birçok isim disk atıyordu. Hatta şey böyle işte biri bir şarkı yapıyor, ona gönderme yapıyor, biri bir şarkı yapıyor. Hatta en son Ceza şey yapmıştı. Fark var. Senin de benim aramda kocaman bir fark var. Hatta şey o zamanlar çıkmıştı. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım mekanın sahibi kendi. Bebeler de bu disk. O ona bir şey söyledi, ona bir şey söyledi. O zamanlar geride kaldı, şimdi de düetler. Yani tabii şu an ön plana çıkan Demet Akalın gibi gözükse de aslında farklı isimlerle de düetler yapılmıyor değil yani. Yani mesela işte dediğimiz gibi en çok gündeme oturan önce Sefo. Ben Sefo'yu diğer rapçilerden her zaman ayrı tutmuşumdur. Hani bir duruşu olan, bir sempatisi olan, hani ne bileyim bir insana daha çok insan ya en azından bir şey var, anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir bildiğiniz bir normal insan. Sefo. Yani dediğimiz gibi bence başarılı, bence güzel, kaliteli bence. Bence mütevazi, bence sempatik.
1: Benlik bitirir tam
0: bir yani şey. Bence çizgisi olan, duruşu olan.
1: Zaten düşünme bir şey.
0: Bence
1: olmazsa olmaz.
0: İyi ya, kaliteli bir isim yani Sefo.
1: Bana ben miyim?
0: Ama işte şeyi biliyorsunuz yani, daha geçtiğimiz birçok şarkı yapıyor. Yaptığı şarkılarda da işte geçen senenin en çok konuşulan havlama olayı vardı ya. Ya ben onu yayında söylemiştim yani, havlamak derken hani şey diyordu, hani ben işte işimi yapıyorum, gücümü yapıyorum, ekmeğimdeyim. İşte bu ama etrafımdakiler havlıyorlar falan gibisinden. Yani bu bir göndermeydi aslında. Ama işte sonuçta şarkının içerisinde hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav. Öyle işte.
1: İyiydi aslında.
0: Mesela Sefo bunu yapmaz. Böyle bir şey yapmaz mesela.
1: Sarışın gelmiş tatile.
0: Yani.
1: Tile, sokağa çıkmaz.
0: Hani şimdi baktığımız zaman önce Sefo yaptı Demet Akalın'la. Vay vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Gucci takımlar. Reis böyle. Sonra

Az önce dinlediğimizde Demet Akalın'ın Level C5'te yapmış olduğu bir unutma şarkısıydı. Bak orada bile Sefo'yla Level C5 kendisini belli ediyor. Orada bile hani böyle Sefo baya ön plandaydı. Demet abla hoş geldin. Buradadır Demet Akalın ön planda. Oluyor bazen böyle şey. Ben bunu size niye anlatıyorsam anlamadım ama yani. Girdap gibi girdim çıkamıyorum ya. Allah Allah. Olay şeye mi dönüyor? Ne oldu? Çok fazla yadırgadım da başıma mı geldi? Evet sevgili dinleyiciler, birliklerimize güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Muayyer Kürdi makamında dinleyeceğimiz bu güzel çalışma. Son zamanlarda damgasını vuran çikolata renkli sanatçımız bilmem ona mı geldi? Sözü, müziği ve güftesi ve bestesi falancaya ait olan güzel bir çalışmayla hep beraber 2000'lerin başında çıkartmış olduğu single öyle programlar var ya, ondan mı oldum ne oldum lan? 2001 yılında çıkartmış olduğu single'ın da dikkat çeken çalışmasıyla piyasaya girer ve sonra... Yok ya, program öyle bir program değil. Program farklı. Program şu.

be, kendime geldim. Tabii ya, program böyle bir program. Günaydın.

Yani aslında müziğin türlerine göre de yaşam tarzı belli oluyor. Yani bu bir tarz. Bu bir farklı bir sektör. Yani baktığımız zaman müzik ilk çıktığında şarkı sözleriyle beraber bizim bildiğimiz, hatırladığımız türküler. Hani bu ozanların söylemiş olduğu tarzda şeyler çıkmıştı. Sonrasında işte Türk sanat müziği, akıllara kazınan şeyler. İşte sonrasında işte pop, popüler kültür denilen müzikler falan. Değişkenlik gösteriyor. Yani bu bir yaşam tarzına aslında bakarsanız şey yapıyor. Yani yabancı şarkılar dinleyenler de var. Tarz tarz. Herkesin de şeyi farklı. İşte bu rap de şu an günümüze damga vuruyor ama şöyle bir olay var. Artık çocuklar da söz sahibi. Hani benim gençliğimin ilk yıllarında veya bundan 100 sene öncesinde çocukların yönlendirdiği bir piyasa yoktu. Çocukların beğenisini dile getirdiği bir mevzu yoktu. Şöyle yani benim çocukluğumda 77'ye vardı Barış Manço. Adam olacak çocuk. Yani onu severdik. Dolayısıyla işte onun pazar programları anca bununla sınırlıydı. Ama şey şansımız yok. Baba ben türkü seviyorum ha. Baba bana ne yazdın mı oradan? Öyle bir durumumuz yok. Ama şimdi yıl 2026 artık çocuklar dedi ki biz de varız dedi yani.

Tabii canım, yani Manifest grubunu biliyorsunuz. Kız, genç kız hayranları. Genç kızdan kastım artı 18 değil ha, eksi 18. Yani 12-16 arası falan gibi. Şimdi buna nazaran da rap dediğimiz zaman da işte rapte de yine kız erkek fark etmiyor. Eksi 18 abi. 12-15-16 yaş grubu bence. Yani tamamen bunların hepsi bir yaşam.

0: şu an trafikte ya. Erken kalkıyor ya, yola koyuluyor ya böyle mesela. Yolda tabii ki de radyo en iyi yol arkadaşı. Yani mesela şu an sabah spor yapmaya sahile gidiyor. Hani yaz yaklaştı ya. Hani fazla sahilde bir müzik dinlemek gerekiyor. Hani kalıplaşmış müziklerin dışında öyle bir şey dinleyeyim ki diyor. Hem bir ses olsun arkadaş olsun. Hem de diyor böyle diyor eğlenceli bir şey olsun falan diyor. Bak böyle düşünebiliyor.
1: Bak sen.
0: Ama şimdi mesai saati değişen bir vatandaş artık o radyo dinleme alışkanlığını terk etmiştir. Yani sabah 10'da işe başlayacaksa artık dinlemesi de gerek yoktur, anlatabiliyor muyum? Mesela bir zamanların Fatih Özü vardı. Sabah erken kalkıyordu, yol alıyordu, erkenden yola koyuluyordu. 8'de mesela iş yerinde oluyordu. O zamanlar gariban bir suatma cihazcasıydı. Ama şimdi büyüdü. Ama şimdi iş insanı oldu. Kodaman oldu ya. Ama şimdi holding sahibi oldu. Ama şimdi adam patron oldu, bir sürü çalışanları var ya. Muhtemelen canı ne zaman istiyorsa o zaman gidiyor işe. Yani saat 9'dan sonra uyanıp yola koyulması çok da beni bağlamıyor. Benim bir şey olmuyor yani. Bana bir faydası olmuyor, anlatabiliyor muyum? Tabii bak mesela uzun süredir günaydın reis diye bir mesaj gelmiyor. Aksu Arıtma Fatih Öz. Muhtemelen uyuyor şu anda. Anlatabildim mi yaşam tarzını? Mesela iş yerine erkenden varan bir vatandaş. Erkenden varıyor iş yerine, ne yapacak? Bir ses olsun diye radyo açacak. Çayın suyunu koyacak falan. Mesela ofise erken giden bir vatandaş. Ne yapacak abi? Açacak radyo. Ya şimdi radyo yok bu arada. Herkesin yani o kişi değişiyor. Yani bir dönem geliyor, vatandaş diyor ki ben diyor haber dinlemek istiyorum diyor. Yani bir haber radyosuna takılıp kalıyor. Sonrasında bir bakmışsınız onun fanatiği olmuş. Ya işte ben diyor mesela pop dinlemek istiyorum diyor. Radyo Meri keşfediyor, 104'ten yayın yapıyor. Non-stop pop müzik. Aa tamam diyor, bak ne güzel diyor. Hem diyor Tolga'nın diyor canını diyor. Hem de diyor ne güzel pop müzik diyor. Already. Ya da ruh hali değişik bir insan. Full arabesk dinlemek istiyor. Hemen 95.0 iç LFM'i keşfediyor. Non-stop arabesk ama konuşmasız. Tabii canım, arabesk damar şarkılar non-stop. 95.0. O yüzden geldim. Aa ne güzeldi. Açmış radyoya orada. Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde. Adam diyor ki oh be diyor. Arabesk candır diyor. Bir de şarkılar eşlik ediyor. Ne o ya, öyle Tolga'yı mı dinleyeceğiz ya diyor. Kafamız nasıl şişiriyor diyor.
1: Etkilendim şahsen.
0: Ya da türkü dinlemek isteyenler oluyor, türkü. Ya da böyle Ankara havası böyle ama non-stop.
1: Bak sen.
0: Mesela şu saatte. Ankara'nın bağlarda bekledim. Açıyor 105.7'ye. Yörük FM'i 105.7 Yörük FM. Orada Ankara havaları dinliyor. Tabii canım ya. Fidayda da Ankara'lım. Fidayda. Yine non-stop. 105.7 Yörük FM. Türkü halk müziği falan da var ha. Atıyorum böyle işte bu alttaki gibi rap dinlemek isteyenler var.
1: O yüzden geldi.
0: O zaman da 96.1 San FM'i dinliyor. Açıyor baba San FM.
1: Bak sen.
0: Radyo San. Açıyor orada işte dinliyor. Demem de kanka ne alaka? Düşünsenize. Dolga'nın dırdırını dinlemeden non-stop müzik dinleyebiliyor. O da San FM 96.1. Ay bu Tolga saf mıdır nedir? Niye diğer radyoların reklamını yapıyor ya? Hesap olacağım. Ne diğer radyoların reklamını yapacağım ya? O radyolar da bizim grubumuza bağlı. Mersin FM'deki kazancımız sağ cebimize giriyorsa, bu saydığım radyolardaki kazanç da bizim sol cebimize giriyor. Anladın mı? Hani biz diyorum Godomanız diyorum. Bizim gruba bağlı diyorum 5 radyomuz var. Biz diyorum Godomanız diyorum. Biz diyorum koskoca diyorum grubuz diyorum. Tabii canım, yıllar önce tek başımıza çıktığımız bu yola grup olarak devam ediyoruz. Grup olduk diyorum. Anlaştık mı? Yani bu bir yaşam tarzı. Yaşam tarzında Tolga Dünyası'nı dinlemeyi kendisine alışkanlık haline getiren, Tolga Dünyası'nı dinlemeden bir yana eksik kalan tüm dinleyicilerimize günaydınlar.

0: Özellikle biz Türk halkı böyle alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Hep güvendiğimiz kişilerle görüşelim istiyoruz. Mesela berberlerimize çok bağlıyızdır, çok sadığızdır. Asla değiştirmek istemeyiz. Yani böyle yıllarca aynı berbere gitmek isteriz. Her şeyimiz o bilir. Bütün tarzımızı. Gittiğimizde hemen tanınalım isteriz. Hoş geldin abi her zamankinden mi diye sorulsun isteriz. Yani bu tantunici olabilir, kebapçı lahmacuncu olabilir, yani kafe olabilir. Bu tür yerlerde böyle hep böyle takıldığımız böyle yaşam tarzımızı konuşturmak isteriz. Yani işte birçok şeyde ya böyle bir bağımlıyızdır, anlatabildim mi? Vazgeçemeyiz yani. İşte bağımlı olacağımız bir yer daha.
1: Yağmur Catering yemekçiliği sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet, Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Hani gidip de selamünaleyküm ustam, bana biliyorsun işte her zamankinden, yani böyle pilav üzerine az kuru, bir de şöyle güzel bir patlıcan güveç, bir de yanına bir cağcık baba, hadi baba bekliyoruz ha böyle diyebileceğiniz bir Yağmur Catering yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yine
0: sahildeyim. Şimdi Tırmalı Sanayi Sitesi esnafları çok şanslı. Çünkü öğlen molasında Yağmur yemekçiliğe gidebiliyorlar. Tezgahattan sulu yemek seçebiliyorlar. 3 çeşit kombin yapıp hem güvenilir, hijyenik, hem lezzetli, doyurucu, hem de ekonomik yemeklerini yiyebiliyorlar. Seviyorum. Bir de böyle sıcak yaz günlerinde kamelyası var Yağmur yemekçiliğin dışarıda. Orada böyle 3-4 arkadaş. Ben çok hem seviyorum. Yemek hem sohbet. Üzerine çay, muhabbet falan böyle. Güzel bir ortam oluyor. Ama uzaktasınız diye de üzülmeyin. Çünkü iş yerlerinde tabelda usulü servis de var. Yağmur yemekçilikten bahsediyorum. Sulu yemek ve kahvaltı salonu.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçiliği.
0: Yağmur yemekçilikten bahsediyorum. Güvenilir, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçiliği.

0: yapacağınız yağmur yemekçilik diyorum.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde yağmur catering yemekçilik.
0: Evet ya, yemekli düğün mesela. Alo, selamünaleyküm. Dayı, biz bir düğün yapacağız da düğün salonunu hallettik, yemekli yapmayı planlıyoruz. Böyle kavurma pilav. Nedir abi? Ortalama 300 kişilik falan çıkartabileceğin.
2: Yok mu kızım hiç?
0: Vallahi o kadar diyorsun yani, ekonomik diyorsun. Tamam o zaman ustam, bu hafta sonra.

0: şey ne yapacağız biz? Kırda yapacağız. Getir baba. Siz veriyorsunuz tabakları. Tamam baba. Şöyle güzel bir yemekli düğün yapmayalım mı ya?
1: Pardon aşkım.
0: Vallahi catering'de çözüm ortağımız. Yağmur yemeksiniz. Tabii
1: değilim.
0: Tabii ki.
1: Eğilim. Bulacağım seni ben.
0: Tabii ki.
1: Kaldırırım seni yer.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçini takip edin.
1: Mısın gibi cennet.
0: Direkt mesajınızı gönderin. Instagram.
1: Diyorum.
0: Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder. İş yerlerine tabelde otursun, serviste de yine Yağmur Yemekçilik. Toplu yemek organizasyonlarınızda catering hizmeti veren firma yine Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde. Cumali Usta'm hayırlı sabahlar. Günaydın. Günün aydın olsun. Sabah şeriflerin hayır olsun. Hayırlı
1: yok
0: sabahlar.
1: Yok mu kızın hiç? Yok mu kızın hiç?

0: Net program interaktif bir radyo programıdır. Siz de programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Yani bunun birkaç yöntemi var. Bunlardan en basiti, en isteneni, en beğenileni Instagram'dan takipleşmek. Şimdi tabii ki de bir WhatsApp numaramız var. Tabii ki de bir SMS numaramız var. Tabii ki de bir mektup adresimiz var. Tabii ki de bir adresimiz var. Ama en güzeli Instagram bence. Instagram radyocu Tolga. Takipleşilebilir, mesajlaşılabilir. Instagram radyocu Tolga. Direkt mesajları gönderebilirsiniz. Yani şu ana kadar takip etmediyseniz şu an takip edin. Instagram'a girin. Radyocu Tolga'yı arattırın, bulun ve takip edin. Orada da direkt mesaj yazın sonrasında. Ne yazacağınızı bilmiyorsanız günaydın yazın. Hayırlı sabahlar yazın. Selamünaleyküm yazın. Sabah şeflerimiz hayır olsun yazın. Hayırlı programlar yazın. Her sabah dinliyoruz yazın. Oğlum ne konuştun be, kafamızı...
1: İnsan iki farklı dünya. Senle ben yaşadıklarımı sökürüyor. Film gibi her şey siyah beyaz, hayat bize her zaman...

0: tabız değil mi? Instagram radyocu Tolga. Takip ediyorsunuz, direkt mesaj gönderiyorsunuz. Ben mi? Ben şimdi mola veriyorum, gidiyorum, ihtiyacımı gideriyorum. Çayımı alıp geliyorum, sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Ayrılmayın, hemen geliyorum, birkaç saniye
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cennet misali doğası.

0: Al Şelalesi yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
7: Arıyor!

0: Radyosu Tolga Dünyası programı devam ediyoruz. Burası Tolga Dünyası programı, Merslemem Radyosu'nda dinliyorsunuz. Devam ediyoruz. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Hani diyoruz ya, Yağmur Ketrin Kemikçiliğin sunduğu Tolga Dünyası diye. İşte o Tolga Dünyası, Yağmur Ketrin Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. İşte o Yağmur Ketrin Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğindeki Yağmur Ketrin Yemekçiliği. İşte o Cumali Usta, her sabah erken kalkıp yol alan bir esnaf. Her zaman erken kalkıp yol alan bir işveren. Her sabah erken kalkıp yol alan güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası'yla başlayan Cumali Usta'dan bahsediyorum. Hem programa sponsor olan, hem programı takip eden, dinleyen, hem de programcıya günaydın kardeşim, hayırlı yayınlar diye mesaj gönderen Cumali Kırmaz Usta. Sana da günaydın Cumali Usta. Sana da hayırlı sabahlar Cumali Usta. Senin de sabah şeriflerin hayır olsun Cumali Usta. Sana da hayırlı sabahlar olsun Cumali Usta. Ne dersiniz, birazdan Yağmur Ketrin Yemekçilik'ten şöyle güzel bir menü yapalım mı? Günün menüsünü paylaşalım mı? 200 liraya neler yiyebileceğinizi sizinle paylaşayım. Yapalım birazdan, dur. Ama öncesinde Yeşil Kaynakların Ayhan da radyo başında. Namı değer Big Boss. Hello Big Boss. Yeah. Günaydın Ayhan. Hayırlı sabahlar Ayhan Yeşil Kaynak. Sana da günaydın Ayhan. Sana da hayırlı sabahlar Ayhan Yeşil Kaynak. Sana da iyi sabahlar Ayhan. Sana da iyi sabahlar Ayhan Yeşil Kaynak.
1: Dağın çarşısında
0: Big Boss, yani büyük adam diyor, büyük patron diyor, bana diyor. Oh. Yeah. Amerikan filmlerinde

0: Dayıya. Hani böyle vatandaş mekana giriyor. Mesela günaydın diyor, tamam mı? Good morning Eric. Good morning Steve. Steve, yes. Good morning. Yeah. Evet, Arnold. Good morning. Good morning, my man. Good morning, big boss. Ayhan da öyle yani. Büyük adam, büyük patron. Good morning, my man. Let's go. Oh my God. Hadi adamım.
1: Hiç mum.
0: Hadi adam, let's go man.
1: Aman aman.
0: Yes.
1: Gülüme.
0: Hayırlı sabahlar.
1: Katı bir komşusun.
0: Ayhan Yeşil.

Herkese günaydın diyor. Herkes hayırlı bereketli işler diliyor. Şimdi bu programın canlısını dinlediğiniz gün Mehmet Kaya güneşli bir Mersin sabahından günaydınlar, hayırlı sabahlar mesajı göndermiş. Kime? Bana. Ben neredeyim? Ankara'da. Programı Ankara'dan yapıyorum. Sizler Mersin'e dinliyorsunuz. Programın canlı yayınlandığı günden bahsediyorum. Canlı yayınlandığı saatlerde, dakikalarda Mehmet Kaya güneşli bir Mersin'den Tolga Dünyası'na mesaj göndermiş. Yani Ankara'ya, yani bana. Program canlıyken. Fakat program kayıt altına alınıyor. Programın canlı dinlendiği günde yine Mehmet Kaya'nın mesajını siz duyacaksınız, dinleyeceksiniz ama ben o anda Ankara'da olmayacağım, Mersin'de olacağım. Ben de Mehmet Kaya mesaj yazacağım. Günaydın Mehmet Kaya.

0: Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis Sans Listesi'nin 7 havuzunun havuz başından sana da günaydın beyefendi. Siz programın tekrarını dinlediğiniz anda ben de Mehmet Kaya mesaj yazacağım. Günaydın Mehmet Kaya. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis Sans Listesi'nin 5 kaydıraklı havuzunun başından Şenzong'dan sana da günaydın. Peki hayırlı sabahlar. Mehmet Kaya ve ailesi. Kemik, muma, hayırlı işler, bol kazançlar. Aman, Mehmet Kaya dedim de aklıma geldi. Beyleme. Lili Çiçekçiliği hayırlı işler, bol kazançlar. Lili Çiçekçilik işletmecisi Emine Kaya'ya da hayırlı işler, bol kazançlar. O bindanı, bereketli işler olsun. Şu kolları, hadi bugün eşinize, nişanlınıza, sevgilinize çiçek alın. Danlı. Herhangi bir özel gün olmasına gerek yok ya. İçimden geldi benim. Neden olmasın? İçimden gel. İçinizden gel. İçinizden gelsin, gidin bir buket yaptırın lili çiçekten. Güzel bir çiçek verin eşinize. Ya gerçi bunun altında bir şey. Ne oldu, niye hata mı yaptın? Ne yaptın? Bundan da bir şey çıkardı. Ne oldu durduk yere? Kesin kötü bir şey var bak.
1: Cindan'ın çarşısında Halim aman aman aman. Gülüm eyle eyle, un yakar karşısında.

0: O zaman yedik içtik güldük eğlendik. Hemen konumuza bir bağlayalım. Konumuz ne? Bugün ne yesek acaba? Bugün ne yiyelim? Bugün bir kombin yapmayalım mı ya? Bugün bir kombinlemeyelim mi ya? Bugün şöyle güzel bir sulu yemek yemeyelim mi ya? Ne de olsa programı biliyorsunuz.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Ne de olsa programı biliyorsunuz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ne de olsa mevzuya hakimsiniz.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: O zaman size şöyle bugünün sabahından güzel bir menü yapmayayım mı ya? Hem kampanyada varken, bol bol ye az az ödederken sadece 200 lira diyor, bak bak.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Hemen size şöyle 3 çeşit yemek saymayayım ya. Yağmur Catering yemekçilikte Hatay tavası, yanında yayla çorbası, yanında şalgam, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte ızgara tava, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Ya bu devirde 200 liraya ne olur diye kara kara düşünüyorsanız, 200 liraya ne olur biliyor musunuz? Yağmur Catering yemekçilikte kıymalı patlıcan.

0: yanına limon biberi ve ekmeğiyle beraber hepsine sadece 200 lira ödersin. Tolgacığım bugün ne yesek acaba? Bütçemizi zorlamadan bol bol yesek, az az ödesek, nerede yesek acaba diye soruyorsanız. Yahu Yağmur Catering yemekçiliğe gidin. Şöyle bir kuru fasulye pilav söyleyin. Yanına bir de cacık gelsin. Yanına bir de bir baş soğan, limon, biber, ekmek gelsin. Böyle kuru fasulyeyi pilavın üzerine koyun böyle. Harç yapın, yiyin. Kuru fasulyeyi ekmek banın. Sonra böyle ekmeğin arasını açın, içerine kuru soğan koyun. Kuru soğanı böyle banın kuru fasulyeye. Bandıra bandıra hepsi birden sadece 200 lira. Doğru duydunuz. Bak son kez söylüyorum, acaba doğru mu diye merak edenler varsa.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya arkadaşım, Hatay tava diyorum, ızgara köfte diyorum, kıymalı patlıcan oturtma diyorum, kuru fasulye diyorum, pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, yayla çorbası diyorum, cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve diyorum. Bol bol yağız az öde diyorum. Lezzetli mi lezzetli diyorum. Tadı damağınızda kalır diyorum. Kaliteyi uzaklarda aramayın diyorum. İş yerlerine tabildot usulü servis, yağmur yemekçilikte diyorum. Yağmur yemekçilik Tırmalı Sanayi sitesi, sosyal tesisleri PTT yanında diyorum. Instagram'dan yağmur yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın ve sipariş verin diyorum.

0: Hem mola zamanı gelmiş, hem çayım bitmiş, hem ihtiyacım gelmiş. Üçünü bir arada halledeceğiz ya. Önce gidip ihtiyaç gidereceğiz. Böyle bir şey var. Böyle bir sıkışma pozisyonu. Önce bir mola, ihtiyaç giderme, sonra çayı tazeleme. Ama Tolga'nın dönüp dolaşıp geleceği yer yine radyo programıdır. O yüzden siz Instagram'dan takip edin, direkt mesaj gönderin. Ben molamı vereyim, sonra gelip kaldığım yerden devam edeyim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK

0: Bulvarı Fuar Kavşağı'nda, Limax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık.

0: sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tamam, tamam. Kaya Bey sizin adınızda yapmamı istedi zaten.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Erkan Bey'le görüşürsünüz dedim. Yani ben sizin adınıza işlem yaptım.

0: reklam dönüşü geldiydim, konuştuydum, burada bir şeyler anlattıydım ama bakın siz kaderin işine, bakın siz Allah'ın işine. Mikrofonu açmamışım. Mikrofonu açmadan bir eylem gerçekleştirmeye çalışmışım. Ama şu anda şu anda çözmüş oldum sorunu. Şu anda devam ediyoruz ya, program devam ediyor. Hemen radyolarını yeni açan ve radyo başına yeni gelen dinleyici için şunları hatırlatmakta fayda var.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Şu an benim dünyamdasınız. Aynı zamanda
2: Mersin FM
0: 104.6. Şu an Mersin FM radyosundasınız ve aynı zamanda
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız ve aynı zamanda şu an bu programı ben canlı yayınlıyorum. Hangi tarih ve hangi gün olduğunu bilemeyeceksiniz. Hangi gün ve hangi tarih olduğunu sizinle paylaşmayacağım. Kafanızda bir muallak olsun, bir soru işareti olsun diye. Ama şunu çok iyi biliyorum ki şu an canlı yayınlanan bu programı sizler Akdeniz'in incisi, güneyin incisi,

sizinimizin komşu illerinden dinliyorsunuz. Ve sizin bu programı bulunduğunuz mekanlarda canlı dinlediğiniz anlarda ben bu programı güzel ülkem, canım Türkiye'm, güzel Ankara'mdan yapıyorum. Ankara'dan yapmış olduğum, otobüste yapmış olduğum programı sizlere canlı olarak dinletiyorum, gönderiyorum. Ve siz programın tekrarını dinlediğiniz anlarda da ben Ankara'da değil, Mersin'de olacağım. Ve yine siz programın tekrarını dinlerken ben Akdeniz'in incisi, güneyimizin güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinin o tatil beldeleri, tatil siteleri, tatil köyleri var ya. Hani o sahilleri, kumsalları, plajları var ya. Hani o güneşin doğuşunun Mersin denizine, Akdeniz'e yansıdığı mekanlar, alanlar var ya. Hani o insanların erkenden kalkıp deniz kenarında sup yaptığı, insanların daha güneş yeni doğarken bedenini, vücudunu güneşe teslim ettiği, hani güneş daha yeni doğarken insanların çok da yakıcı olmayan güneşin enerjisini depoladığı yerler var ya, işte o bölgelerde olacağım. Yani size bir nefes kadar yakın olacağım aslında. İşte böyle bir şey. Emek yapıyorsun ve programlıyorsun. Geleceği programlıyorsun. Nasıl olur, nasıl biter diye hepsini bir arada çıkartıyorsun. Yani kendinden de ödün vermiyorsun. Aynı zamanda programdan da ödün vermiyorsun. Hem kendini, hem dinleyiciyi, hem sponsorunu hep beraber aradan çıkartıyorsun. Tabii ya. Biraz böyle işte pratik düşünmek, biraz daha yaratıcı düşünmek, biraz daha böyle hani şey tabiri var. İşi bineceksin, işe gitmeyeceksin derler ya. İşte öyle bir mevzu yani, anladın mı?

0: Şimdi tabii şu anda esnaflar erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Ve güne merzemde başlıyor. Ve aynı zamanda esnafların birçoğu iş yerlerine varıyor. Çayın suyunu koyuyor. Esnaflar çayın suyunu koyuyor ama radyosunu da açıyor. Radyosunu da dinlemeyi imal etmiyor. Ama edim kitlemiz içerisinde sadece erken kalkıp yol alan esnaflar yok. Aynı zamanda evlerinde olan ev hanımları var. Aynı zamanda erken kalkıp yol alanların yanı sıra erkenden tarlalara gidenler var. Bağcılar, bahçeciler var ya, şu anda tarlada olanlar, çiftçiler var. Çiftlikçiler var. Evet. Çiftçiler var, tarlacılar var, tarımcılar var. Kara Yılmaz tarım var ya. Kemal Kara Yılmaz ve ailesi var ya. Kemal Kara Yılmaz ve ailesi. Akdam Köyü çiftçilerinden bahsediyorum. Gül Seraları işletmecilerinden bahsediyorum. Tarlalarında patlıcan olan Kara Yılmaz tarımdan bahsediyorum. Kara Yılmazlar tarım. Tarlasında, bahçesinde portakal, limon, mandalina olan, avokado olan Kara Yılmaz tarımdan bahsediyorum. Kemal Kara Yılmaz'ın koşturduğu, babası Levent Kara Yılmaz'la sırt sırta verip de çiftçilik yapan Kemal Kara Yılmaz'dan bahsediyorum. Mersin'e geldiğimizde mutlaka ziyarete gittiğimiz, içimizin açıldığı, temiz oksijenle ve doğa havası aldığımız Kara Yılmaz tarımdan bahsediyorum. Ya bir gül serası yapmışlar, böyle bir şey olamaz. Bir gül serası yapmışlar, ne bir derya. Bir gül serası yapmışlar. Yani hem ticaret ama aynı zamanda güzellik ya. Rabbimin nimetlerini görüyorsun. Sevgili Kemal Kara Yılmaz ve ailesi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Mersin'e geldiğimde gittim seralarını incelemeye. Baba oğul beraberlerdi, Kara Yılmazlar. Bir de Kadir Koç da geldi, aramıza katıldı. Kadir Koç ve eşi Dürdane Koç. Ne güzel ya. Vallahi bir aile böyle, köy ahalisi, köy halkı, aile. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Levent Kara Yılmaz ve ailesine, Kemal Kara Yılmaz ve ailesine, Kara Yılmaz tarıma, Kadir Koç ve Dürdane Koç çiftine, tüm Akdam köyüne, köylülere, çiftçilere, bağcılara, bahçecilere, seracılara, çiçekçilere, emekçilere, ekmeğini topraktan çıkartanlara hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Selam olsun dostlarımıza.
1: Şu anda Tolga

0: Kahvaltınızı yaptınız mı? Güne güzel bir kahvaltıyla başlayanlardan mısınız? Her ne kadar güne böyle güzel bir kahvaltıyla başlasak da öğlen saati geldiğinde acıkıyoruz. Bugün ne yesek derdimiz başlıyor. Artık programı yakından takip edenler Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorlar.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Hani henüz kahvaltısını yapmayanlarınız varsa kahvaltı içinde yine Yağmur Yemekçiliği tercih edebilirsiniz. Yani kahvaltıları tercih edersiniz bilmiyorum ama serpme mi istersiniz, menemen mi istersiniz, sucuklu yumurta mı istersiniz, hani kızarmış patates mi, bunlar var hepsi. Yağmur Yemekçilik'te ama öğlenleyin ne yiyeceğiz derdiniz varsa arkadaşlar menüyü sayıyorum her gün. Sulu yemek diyor ya, işte bir lokantada aradığınız ne varsa, tencere yemeği dediğimiz sulu yemek ürünleri de yine Yağmur Yemekçilik'te. Yağmur Yemekçiliğin Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bir mekanı, bir lokantası var. Orada gittiğiniz zaman zaten yiyip doyabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı da var. Bakınız yemek çalışanlar için önemli bir faktördür. Tabii ki de ödeyeceğiniz rakam önemli.
2: Kalbin gece gündüz duaya durur.
0: Yani birini işe alacağınız zaman, İK yaptığınızda, iş görüşmesi yaptığınızda ya da tabii ki de ne kadar maaş alacağı önemli. Çalışan birisine alacağı parayı önceden söylüyorsun ama bunun yanı sıra yan haklar dediğimiz haklar var ya. İşte servis var mı? İşte kaçta işe başlıyoruz, kaçta bitiyor? Çay molaları, yemek saatleri, yemekler. Bunlar da önemli yani. Bu en başta konuşuluyor. İmkanlar sayılıyor. Şimdi şanslı olanların mekanlarında, bulunduğu ortamlarda yemek çıkıyor, yemek yapılıyor. Ama bazı işverenler diyor ki ya bizim burada yemekle falan uğraşmayalım. Zaten şey olarak da müsait değil, fiziki olarak da. Biz diyor yemek şirketiyle anlaşalım diyor. Yemek şirketi diyor her gün bize gelsin. Zaten Yağmur Yemekçilik size ayın başında, ay içerisinde hangi yemeğin çıkacağının listesi var. Birinde, üçünde, beşinde, yedisinde, sekizinde diye liste var. Her gün ne yemek yiyeceğinizi görebiliyorsunuz. Bakınız, çalışanlarınıza ödediğiniz maaş kadar yemek de önemli.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii canım, emeğe karşılık yemek, yemeğe karşılık emek. Bir de bunun yanı sıra yemekle ilgili problem yaşayanlar olur mu? Olur tabii ki de. Problem yaşamamak için ne gerekiyor?
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yani diyor ki çalışanlarınız beğenmezse diyor, çalışanlarınız güvenmezse diyor, çalışanlarınız diyor hijyenik bulmazsa diyor, çalışanlarınız gelen yemekten doymazsa diyor problem yaşarsınız diyor. Problem yaşamamak için diyor arayın diyor bizi diyor, gelelim diyor. Yaradan yemek işinizi biz çözelim diyor. İş yerlerine diyor tabildot usulü servis imkanımız da var diyor. Üstelik diyor bak, hem diyor hijyenik yapıyoruz diyor. Hem diyor güvenilir diyor, güvenebilirsiniz. Biz yemediğimizi başkasına yedirmeyiz diyor. Hem kaliteli diyor. Hem lezzetimizden taviz vermeyiz diyor. Hem doyurucu yemek diyor. Böyle diyor çalışanlarınız mutlu olur. Biz işverenleri de üzmüyoruz diyor. Onların da diyor bütçesini sarsmadan diyor uygun ekonomik diyor. Tüm bunlar birleşince Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Biziz o diyor. O biziz işte diyor. 5 değil, 10 değil, 20 değil, 31 yıllık tecrübe olursa böyle bir başarı hikayesi olur. Evet, siz de yemeklerinizin tabildot usulü bir şekilde Yağmur Catering Yemekçilik tarafından tedarik edilmesini, getirilmesini istiyorsanız Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz bilgi için. Instagram Yağmur Yemekçilik Cumali Kırmaz Usta. Yazın DM'den. Ya biz de sizin oradan sipariş versek nasıl olur, yapabiliyor muyuz? Bizim yerimiz Mezitli'de, 150 kişilik yemek getirebilir misiniz her gün? Ya öyle bir getirirler ki, öyle bir yaparlar ki. Alo Cumali Usta merhaba. Ustam biz sizi Tarsus'tan arıyoruz. Bizim iş yerimizde 80 kişi var. Bize her gün 80 kişilik yemek ayarlayabilecek misin? Nasıl oluyor bu iş, yapabiliyor muyuz? Ya siz arayın sorun ya. Selamünaleyküm Cumali Ustam. Bizim iş yerimiz Erdemli'de.

50 kişilik yemek lazım bize her gün. Nasıl yaparız? Ya yazın. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Oradan DM'den yazın. Yani önce bir tanışın, kaynaşın, konuşun. Bak ne diyor? Gelip görüşelim diyor. Numune getirsinler, anlatsınlar size mevzuyu. Gelsinler ekip sizinle görüşsün. Sonrasında da inşallah anlaşın ve yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten her gün gelsin. Güvenli, kaliteli, lezzetli, doyurucu, ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Gel.

Tolga Dünyası programı 3, 5, 10, 15, 20, 25 değil. 25 yıla aşkın, 30 yıla yakın süredir Mersin frekanslarında her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınla sizlerin huzurundadır. Programın amacı belli. Programın amacı halk tarafından sevilen, beğenilen bir radyo programı yapmak. Dinleyenlere enerji, neşe

Günleri güne hazırlamak, hani kaba tabirle, efsane tabirle afyonlarınızı patlatmak. Afyonlar patladıysa, artık güneş de doğduysa, artık hani drive time dediğimiz zaman dilimi geride kaldıysa, bizim mesainin bittiği anlaşılıyor burada. Evet, radyo programcılığında bir marka Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında doğduğu frekansta Mersin FM'de sizlerle olmaya devam ediyor ve devam edecek. Aynı zamanda 7'den önce güne başlayanlar varsa, 7'den önce erken kalkıp yol alanlar varsa, Tolga Dünyası'nın tekrar programları her sabah 5-7 saatler arasında sizlerle oluyor. Yani daha gün yeni bağırmaya başladığında, sabah 5'te yola koyulursanız Tolga Dünyası'na denk düşebilirsiniz. Nitekim yarın ve yarından sonraki günlerde bu programı duymuş olma ihtimaliniz var 7'ye doğru zaman diliminde. Tolga Dünyası her sabah 5-7 saatler arasında tekrar programlarıyla. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Bu canlı yayın olayına da bir parantez açmak gerekiyor. Dönemsel olarak canlı yayın, özellikle yaz aylarının da birçok günlerinde banttan yayın oluyor. Bunu bir şekilde birbirimizi idare edeceğiz. Ben ihmal etmeden programımı yapmaya çalışacağım. Siz de bir şekilde programı dinlemeye, desteklemeye devam edeceksiniz. Yazı böyle atlatacağız. Canlarım benim. Bugün

Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim mesajlar. Hadi Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderebilirsiniz. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım olabilir. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı şu an takip etmeye başlayabilirsiniz.

0: Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Sadamızız.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
7: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
10: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
11: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
10: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi?

0: Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadirhum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin iz düşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitleri

0: Sistemlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

giderim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir kez daha yeni anayasa gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa Türkiye için zarurettir diyen Kurtulmuş, demokratik devrim niteliğinde bir anayasal çerçeveye ihtiyaç var diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Enflasyonda trendin aşağı yönlü hareket ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, savaş bitince enflasyonda olumlu etkileri göreceğiz dedi. Kılıçdaroğlu duyurdu, CHP'de kurultay süreci başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısında kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli BK suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve kadına karşı tehdit suçlarından tutuklandı. İsrail, Filistin'deki işgali genişletiyor. Yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin yapılmasıyla Filistinlilere yönelik şiddet artıyor. Yahudi yerleşimciler Filistinli köylülerin ekinlerini ateşe verip koyunlarını çaldı. Başka bir noktadaysa İsrail askeri yasa dışı yerleşimcilerle birlikte iki Filistinliyi darbetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Başkan Seçer, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir konut hamlesi başlatacaklarını söyledi. Şehidin hatırası okulda yaşatılacak. Tarsus'ta şehidin adını taşıyan okulda oluşturulan Şehit İbrahim Öztürk köşesi düzenlenen törenle açıldı. Şehit Öztürk'ün hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan köşede şehidin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve hayatını anlatan bilgiler yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı bir binanın damındaki depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Tarsus'ta sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kişi vatandaşlar sayesinde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Ağa'nın hayati tehlikesi devam ediyor. Tarsus'ta el freni çekilmeyen traktörün altında kalan 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede 12.836 ton sıcak asfalt kullanılarak yol yenilenirken 10.400 metrekare kaldırım imalatı da tamamlandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında bozulan yol yüzeyleri yenilenirken ulaşımın kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. Mersinli sporcuların başarı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mersinli sporcu Elif Yetkin, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası Tekvando Şampiyonası'nda Yıldız Bayanlar 59 kilogram kategorisinde ikinci oldu. Mersin 1. Amatör Ligi Playoff 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tarsus Yıldırım Spor'un konuğu olan Çay Spor maçı 1-0 kazandı ve Süper Amatör Ligi

0: ligine çıkan 3. takım oldu. Maçta 6 kırmızı kart çıktı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim, hem on alın. Gri klima.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
12: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
9: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde,

0: sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0555-990-6625.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: 0402 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.

0: Çalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Çalgam için.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55

Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anlamadım.

0: Reklam tanıtım.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim, hem on alın. Gri klima.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
1: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave de yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
0: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet, ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalarda özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
1: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
0: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer,

0: Bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, iki maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma.

0: yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir kez daha yeni anayasa gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa Türkiye için zarurettir diyen Kurtulmuş, demokratik devrim niteliğinde bir anayasal çerçeveye ihtiyaç var diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Enflasyonda trendin aşağı yönlü hareket ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, savaş bitince enflasyonda olumlu etkileri göreceğiz dedi. Kılıçdaroğlu duyurdu, CHP'de kurultay süreci başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısında kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli BK suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve kadına karşı tehdit suçlarından tutuklandı. İsrail, Filistin'deki işgali genişletiyor. Yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin yapılmasıyla Filistinlilere yönelik şiddet artıyor. Yahudi yerleşimciler Filistinli köylülerin ekinlerini ateşe verip koyunlarını çaldı. Başka bir noktadaysa İsrail askeri yasa dışı yerleşimcilerle birlikte iki Filistinliyi darbetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Başkan Seçer, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir konut hamlesi başlatacaklarını söyledi. Şehidin hatırası okulda yaşatılacak. Tarsus'ta şehidin adını taşıyan okulda oluşturulan Şehit İbrahim Öztürk köşesi düzenlenen törenle açıldı. Şehit Öztürk'ün hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan köşede şehidin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve hayatını anlatan bilgiler yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı bir binanın damındaki depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Tarsus'ta sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kişi vatandaşlar sayesinde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Ağa'nın hayati tehlikesi devam ediyor. Tarsus'ta el freni çekilmeyen traktörün altında kalan 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede 12.836 ton sıcak asfalt kullanılarak yol yenilenirken 10.400 metrekare kaldırım imalatı da tamamlandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında bozulan yol yüzeyleri yenilenirken ulaşımın kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. Mersinli sporcuların başarı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mersinli sporcu Elif Yetkin, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası Tekvando Şampiyonası'nda Yıldız Bayanlar 59 kilogram kategorisinde ikinci oldu. Mersin 1. Amatör Ligi Playoff 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tarsus Yıldırım Spor'un konuğu olan Çayspor maçı 1-0 kazandı ve Süper Amatör Ligi'ne çıkan 3. takım oldu. Maçta 6 kırmızı kart çıktı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçları

0: Yanınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
7: Şoför Mahali başlıyor.

0: Sen benim alın yazımsın.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
2: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Spahili-Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti.

0: Başkan Seçer Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
1: Bozön TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
0: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
1: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt, bu şekilde bölgesel şeyler var. Elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evi

0: seni güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
3: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

feryat doluyum. Kaç yıl geçti bilmiyorum. Dağlara sığmıyorum bedenim. Bir metre kolesteri, bir metre kolesteri sığdırdılar. Ne anlatayım artık? Benim kaybedecek neyim kaldı? Ulan!

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
3: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yah.

geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklığında.

yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyorum.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: seninle yaşamak istemiyorum. Seninle yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. Seninle yaşamak istemiyorum.
1: Kuranın en delikanlı radyosu.
2: Mersin FM.
3: 31 LZ 735.
4: Yolun açık olsun. Devam et.

İşte o kadar. Bütün duyguların

0: Herkes sevemez.
1: Şoför Mahalli.
2: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz. Reklam tanıtı.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, sanayi...

0: Ay sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin FM 104.6
8: 33 RM 5656.
9: Yolun açık olsun. Devam et.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: 01 FYZ 219.
3: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Mersin FM. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Yanıma yoldaş, başıma...
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Geçelim. Öncelikle bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Dostlar, gidelim uzaklara. Şimdi sizleri Soner Arıca'yla baş başa bırakacağım. Uçlardan. Gidelim dostlar, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu

0: optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan programımıza hiç yaz kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi günler, sıradaki şarkı Ablam Reyhan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0: Ayrıca güzel şarkı Özbay kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri Serkan Kaya'yla baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

gibi geçtim acının ardından. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olur.

çelik bir ok gibi canımı sallanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbette aşk dediğin böyle olmalı.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Bu şarkımız bir istek şarkı. Hemen mesajını paylaşayım sizlerle. Merhabalar, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve sana da gelsin demişler. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvencimiz Özbay Kurtar. 0538 988

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısında konuştu. Gürlek, biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye sert mesajlar veren Bahçeli, bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin kendi iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir, dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmedildi. Ayrıca izinlerin kullandırılmasına yönelik ispat yükünün işverene ait olduğu vurgulandı. Emeklilerin beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz'da değişecek. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz işlemler nedeniyle 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısı artıyor. Depremde can kaybı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 450'den fazla kişi yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşünü düzenledi. 90 doğa sever Uzunca Burç Sumak Alanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında Mersin Çocuk Evleri sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.

0: edilecek. Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönemden Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eser antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtı.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Erdem'le de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle

0: çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. Birbirinden güzel şarkılarla tabii ki. Selin Hanım merhabalar. Yılmaz ben, canım kardeşim Abdullah'a sıradaki şarkı Armağan Olsun demişler. Aşkıma yalvardım yakardım. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
5: Özbay Kurtarma 0538

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Günün bu saatlerinde kimileri işinin başında, kimileri yolda, kimi ise kısa bir mola vermiş durumda. Hayat herkes için farklı bir hikaye yazıyor. Belki şu an aynı şarkıyı dinleyen binlerce insanın yaşadığı duygular birbirinden tamamen farklıdır. Ya ama işte müziğin güzelliği de burada aslında. Çünkü herkes kendi hikayesinden bir parça bulabiliyor. Bakalım bu şarkı bize ne duygular yaşatacak. Akar gider gözlerimden çekilecek. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Gideceğin yeri söyle. Sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

baş başayım kaderimle. Darılmışım bu dünyaya, dost olmuşum kaderlerle. Sevmek bana yasak olmuş, baş başayım kaderimle.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Kolay gelsin. Ben Kadir sıradaki en güzel şarkıları değerli abim Can'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Diyelim ve sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakalım.
2: Bir zalimin limanına ben bıraktım şu gönlünüzdeki.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

olsa sevmem artık, sevmek bunuysa aşk yerine kötü şansa demir atmış gönül teknem. Deli gibi sevdim oysa sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine kötü şansa

0: sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Bu şarkımız da bir istek şarkı. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sevda, eşim Hasan'a. Metin Şentürk'ten Sana Aitim şarkısını armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demişler. Armağan olsun tabii ki. Ayrıca tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bu güzel şarkımız. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Ayrıca bu güzel şarkıyı bir de Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan etmek istiyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30.

yalnızca seninim. Senin sevgilinim. Ben sana aitim.

0: değerli destekleri için Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri Muazzez Ersoy yorumuyla Sensizlik Bu şarkısıyla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz sizlerle. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Tabii saatler ilerliyor. Yavaş yavaş da yorgunluklarımız kendini hissettirmeye başlıyor. Ama sıkıntı yok. Tüm o yorgunlukları müzikle atmak için buradayız zaten. Şimdi sizlere güzel bir Ümit Besen yorumuyla baş başa bırakacağım. Şimdi sen olacaktın. Bu şarkıyı da çok seviyorum bu arada. Şimdi sen. O yüzden benden tüm dinleyicilerimize de armağan olsun bu güzel şarkımız. Hep beraber dinleyelim bu güzel şarkıyı.
1: Selin Yayın.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çarpacaktı

desen, neler çektik bu yollarda, şimdi sen misin giden, yüzüme gülerken arkamdan.

0: sormayın derdimi, halimi sormayın, anlatsam ömür biter, sebebim olmayın. Hakan Altun, Vurmayın Sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. Mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Adana'dan Murat, sıradaki şarkı değerli eşim Fatma'ya ve oğlum Emre'ye ve tüm dostlarıma armağan olsun demişler.
1: Ne ağzımın tadı var ne canda.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Aşkından ümit kestim.
0: Perişanım şimdi. Mine Koşan yorumuyla sizlerle radyonuzda.

sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

Tam 2 yaşıyorum Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Güllü ile devam ediyoruz. Sevgiye yenildim sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyor. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne.

yapraklarını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısında konuştu. Gürlek, biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye sert mesajlar veren Bahçeli, bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin kendi iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir, dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmedildi. Ayrıca izinlerin kullandırılmasına yönelik ispat yükünün işverene ait olduğu vurgulandı. Emeklilerin beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz'da değişecek. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz işlemler nedeniyle 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısı artıyor. Depremde can kaybı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 450'den fazla kişi yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşünü düzenledi. 90 doğasever Uzunca Burç Sumak Alanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında Mersin Çocuk Evleri sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönem'den Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına

0: sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Babalar Restali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyiz. Ben Deniz Zeynep. Bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerinden en güzel resitalleri dinleyeceğiz. İlk resitalimiz Müslüm Baba'dan gelecek. Müslüm Gürses Damla Damla şarkısıyla radyolarınızda olacak. Gözlerine damla damla yaş düşer. Gülmek senin neyine arkadaş diyecek Müslüm Baba. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Biliyorum bayağı ağır başladık şarkılara. Şimdi de Müslüm Gürses. Bir derdim bitmeden biri başladı. Bütün arzularım hep yarım kaldı. Gülmedi gözlerim, her gün ağladı diyecek. Yaşayamadım diyecek. Tanrım affedilmez günahım mı var diye de soracak. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Mersin FM 104.6 frekansında buradayız.
1: Dertlerle doluyum yıllardan beri. Felekle bir türlü barışamadım. Neredeyse gelecek ömrümün sonu. Gönlümce tek bir gün yaşayamadım. Sarmış etrafımı çıkmaz sokaklar. Kendime göre bir yol bulamadım. Tanrım affedilmez günahım mı var? Şu yalan dünyada yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım. Yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım. Saçlara ak doldu yaşayamadım.

Bir derdim bitmeden biri başladı. Bütün arzularım hep yarım kaldı. Gülmeli gözlerin terliğini ağladı. Gönlümce bir tek gün yaşayamadım. Sarmış etrafımı çıkmaz sokaklar. Kendime göre bir yol bulamadım. Tanrım, affedilmez günahım mı var? Şu yalan dünyada yaşayamadım. Gençliğim gitti, yaşayamadım. Saçlarım arttı.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Spahili-Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
2: Bozön TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
1: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
2: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt bu şekilde. Bölgesel şeyler var, elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541-834-4444. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı merkez

0: Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
9: Reklamların ardından Babalar Resitali ile devam ediyoruz. Şimdi Cengiz Kurtoğlu ile beraber sizi çok eski sevdalılarınıza götürelim. Cengiz Kurtoğlu diyecek ki, içim buruk ama pişman değilim. Yaşadığım onca sevda içinde utancım da oldu, övündüğüm de. Kara sevdalıydım, kiminle olduysam inkar edecek birisi değilim diyecek. Şimdi sizlere Cengiz Kurtoğlu, pişman değilim ile baş başa bırakıyorum.

yaşadığı hiçbir şeyden pişman olmadığı da ne yaptıysa şu anda da içinin çok rahat olduğunu anlattı Cengiz Baba. Şimdi Taverna'nın babası Cengiz Kurtoğlu sensiz yaşamak diyecek. Ben sensiz cennette yaşamaktansa senle cehennemde yanmak isterim diyecek. Cengiz Kurtoğlu sensiz yaşamak şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Bahar Resitali.
1: Bazen canınızdan çok sevdiğiniz o sevgiliye bir şekilde kavuşamazsınız. Ne olursa olsun ama ona kavuşamamayı acı bir şekilde değil, yine de onun mutlu olmasını dileyerek istersiniz. Atilla Kaya evlen.

evlendin işte diyecek. Mutlu ol sevgilim, evlendin işte. Başına konunca terli duvaklar, ne de çok yakışmış sana beyazlar. O beyazları sizler için giymeseler de sevdikleriniz için gelsin. Atilla Kaya, evlendin işte diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Radyoları başında sevilip seven tüm dinleyiciler için Atilla Kaya kutupta yaz gibi diyecek. Sizleri bu güzel ristalle baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde saatler 17'ye dek birlikte Babalar Resteli ile sizlerle oluyor ve Arabesk'in en efsane resitallerini en efsane sanatçılarından dinliyoruz. Birbirinden güzel resitallerle günü kapatalım. Ferdi Özbeğen hatıralar ağladı diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Unutmadan da hatırlatalım. Bizleri sosyal medya hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Mersin.fm hesabımızdan bizleri takip edip bizi dinlerken videolarınızı bizlere iletebilirsiniz. Dinlemeyi, görmeyi çok isterim. Ferdi Özbeğen hatıralar ağladığıyla sizleri baş başa bırakıyor. Tekrar görüşene dek hoşça kalın diliyorum tekrardan.

0: Ağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten

0: Kriz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Mersin FM 104.6.

günahım da vebalim de bil ki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm. Eline bilsin.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Yes.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde.

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısında konuştu. Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye sert mesajlar veren Bahçeli, "Bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin kendi iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir" dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmedildi. Ayrıca izinlerin kullandırılmasına yönelik ispat yükünün işverene ait olduğu vurgulandı. Emeklilerin beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz'da değişecek. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz işlemler nedeniyle 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısı artıyor. Depremde can kaybı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 450'den fazla kişi yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşünü düzenledi. 90 doğa sever Uzunca Burç Sumak Alanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında Mersin Çocuk Evleri sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönemden Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56.

0: 6 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Bir selam yollardı, onu da kesmiş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Bir selam yollardı.

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen.

0: hattı A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0 324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 30 çift 0.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
12: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ölü gelecek evine yavrum. Gözlerinde yarım kalmış arzular, dalıp hayaline hatıraların, duracak kapında sabaha kadar. Duyunca kapının çalındığını, korkulu gözlerle dışarı bakma. Bütün odaların yak ışığını, bir benim kaldığım odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık. Aç kapıyı, korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık, sevsen de sevmesen de.

Gecelerde kal. Seviştiğimiz geri gelmez gecelerde kal. Adımı anmasan da, bana hiç gelmesen de, ne olur, ne olur hayalimde yükseldiğin yerde kal.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
1: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik.

0: hatta ilave projeye de ilave de yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
1: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunun, ancak bazı noktalardan özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
0: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
1: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün büyükşehire ait olmadığının altını çizdi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, iki maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında

0: Sıcaklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Damardan kalbe.
7: Fırat'la Damardan Kalbe

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Arabeskin Kralı.
2: Fırat Yayında.
3: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. İki gün aranın ardından karşınızdayız arkadaşlar. 2026'nın ilk programı diyelim o zaman.
4: Seni yana döne arıyorum her tarafta, gözden kaybolma.
3: Evet, herkese selamlarımızı gönderdik. Vallahi bu ne soğuktur arkadaşlar. Donduk burada vallahi, donduk. Klima bile ısıtmıyor yani... Montla yayın yapıyoruz burada. Efendim öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Samet Yaşar ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Sonrasında radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize, evlerinde, işyerlerinde, araçlarında bizleri dinleyenlere selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizler için geliyor. Şu dakika itibariyle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz.
4: Seni yana döne arıyorum her tarafta, gözden kaybol.
3: Evet, geçenlerde bir dinleyicimiz söylemişti, abi sen Mekin'i seviyordun demişti. Severiz Mekin'i, uzun zamandır da çalmıyorduk. İlk fırsatta çalacağım demiştim. Güzel bir Mekin şarkısıyla startımızı verelim.

sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin FM 104.6.

ben Yaralı Sarıgüller. Mekin radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla ve mesajları paylaşmaya başlayalım bakalım. Evet, yine sevgili Derya ilk sıraya yerleşmiş. Tebrik ediyoruz. Selamlar olsun eşine ve kendisine. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Sadece seni sevmekte kalmadım ki ben. Hasretini sevdim, seni beklemeyi sevdim, yolunu gözlemeyi sevdim. Çünkü ben seni hiçbir sebep aramadan sevdim. Sıradaki bütün şarkılar biricik eşim Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Poyraz babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşi Mert Ilıç, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Selveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Tetteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin. İyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Çınar Başbuğ. Şu dünyada her şey yalanken sen en güzel gerçeğimsin. Varlığına bir şükür babam. Sıradaki bütün şarkıları Hasan babam Kürşat Öze armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı.

0: Büşra'sından Mert Alış'a. Herkes yeni yıla sen yıllarıma seni çok seviyorum mutlu yıllarımız olsun balım her şeyim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar kardeşim Fırat ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik öncelikle yeni yılının sana başarılar ve sağlık getirmesini diliyorum demiş. Eyvallah aynı güzel dilekler sizler için de geçerli Hüseyin abi selamlar olsun. Biricik oğlum Veli Ançeli'ye iyi yıllar getirmesini temenni ediyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyen herkese ve sizlere armağan ediyorum. Sizleri seviyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri seviyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. 0553-714-9496 WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. İnançla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.9

0: Erzurum'un meşhur Jack kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. İyi akşamları yayınlar oğlum, Kerem'e sevgi var ki bu sevgiyi anlatmayı dili yetmez. Gönülden gönüle durmaksızın akan bir sevgidir. Annelerin evlatlarına olan sevgidir. Bunun adı da seni çok seviyorum ve hep seveceğim. Sıradaki parça oğlum Kerem Kaşar, arkadaşları Sezer, Tolga Alıngan ve manevi oğullarım Suat ve Fuat'a armağan olsun demişler. Merhaba yayınlar Fırat Bey, ben Atay Urtan. Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Sen benim dokunmadan iliklerime kadar hissettiğim, iki dakika duyduğum sen sesinle gün boyunca mutlu olma sebebimsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim Atay Urt'a. İyi akşamlar Fırat abi. Yılbaşın kutlu olsun. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Gülüm yeni günün kutlu olsun. Candan kalpten kutluyorum seni seven Engin'in. Sen benim her şeyimsin. Unutma. Her zaman kalbimdesin. Seni ölene kadar hep yanında. Senin ölene kadar hep yanındasın. Seni çok seviyorum. Her şeyim sensiz. Bu dünyada yaşamak bir haram olsun. Engin Üveyik diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım, lafı fazla uzatmadan Bergen'le sizleri baş başa bırakacağız. Çünkü sonrasında kısa bir reklam aramız var. Reklam saatimizi geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendirmeye devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damardan

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin,

0: Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
8: Fırat'la Damardan Kalbe.
9: İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık sevgili dostlar ve ikinci yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. İyi akşamlar, sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan'a gelsin. Kadehimde sen vardın, düşüncemde sen, yine tüm varlığınla bu gecemde sen, unulmaz özleminle her hecemde sen, sevgin benim tüm benliğimi sardı demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canım sevgilim aslan eşim Kadir Çelik'e gelsin. Baharlı günlerde gözümüz yok, doğru kişiyle fırtınalı günlere de razıyız. Bazen beklemek ve sabretmek lazım en güzeli için. Seni her şeyden çok seviyorum aslan kocam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bir gülüşüne dört mevsim sığmış, dışarıda şimdi zemheri kış, kimin umurunda bir tanem demiş. Vallahi benim umurumda. Yine geldi ya. Hem klima çalışıyor hem de montla üzerindeyim, hala donuyorum. Dön gel artık ya. Ama güzel tabii canım, yani soğuk havaları artık geç bile kaldık yani aslında. Daha önceden soğuması lazımdı. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Zincir soğuk, zindan yaş belki, biraz üşürüz. Hele başınız zindandan kurtulsun, o zaman görüşürüz demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. İbrahim Tatlıses, Namı Değer İmparator yorumu, Beyaz Mendil radyonuzda sizlerle.
10: Selam, damara devam.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı, telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.
11: Mersin efendim. 104.6.

İbrahim Tatlıses'i geride bıraktı sevgili dostlar. Güzel bir diva şarkısıyla devam edeceğiz. İyi yayınlar Fırat abicim. Ben Gülhan Çelik. Canım abim Velihan Çelik. Seni çok seviyorum. Sensiz ilk yılbaşı inşallah son olur bir tanem. Yeni yıldan tek dileğim seninle bir an önce kavuşmak. Seni çok özledim. Çok seviyorum. Canımın içi Velihan Çelik diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Selam, iyi yayınlar. Ben Mersin Güneykent'ten. Vay vay vay vay. Vallahi var ya Güneykent. Ya çocukluğumuzun ergenliğe kadar geçmiş olan ne ergenliği ya. Herhalde bayağı 25 sene oturduk orada biz. Güneykent'e selamlarımızı gönderelim. Hurma Sokak. Sonradan 94.007 sokak oldu. Hasret Apartmanı 3. kat 6 numara. Vay be vay. Evet sevgili Güneykent'ten Berdan Karahasan, Silifke'de bulunan canım abim Engin Karahasan ve beraberinde bulunan kıymetli arkadaşları Sonerten, Mert Kasapçı, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Solga Tekin, Recai Sözcüyüz için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Merhaba, kolay gelsin yayınlar Fırat. Sıradaki parça Orhan'dan Suat Teker, Fuat Teker, Nure Eser, Ayhan Becili ve Kerem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Zor gelir. İyi akşamları yayınlar, ben Adana'dan Nurten. Sıradaki parça oğlum Ali canıma gelsin, onu çok seviyorum. Aldanmayın etrafınızdaki yalnız kalabalığa. Ölünün de etrafı kalabalıktır ama yalnız girer o toprağa. İki gözüm Ali'm, güzel günler bizim en kısa zamanda. Adana'dan Silifke'ye çok çok selamlar demişler ve radyoyu dinleyemiyoruz. Neden, sorun mu var demiş dinleyicimiz. Aslında evet, sorun var. Geçenki fırtınalarda elektrik hatları kopmuş arkadaşlar. Vericinin olduğu bölgede, istasyonun olduğu bölgede hat kopuk olduğu için şu an oradaki cihaz çalışmıyor. Biz de merkezdeki cihazla yayını yapıyoruz. Muhtemelen o yüzden Adana'ya yayınımız gelmiyor ama internet üzerinden

0: bakalım, hazır mıyız? Radyonun volümlerini yükseltelim mi hep birlikte? Söyleyelim hep birlikte bu güzel şarkı, bağıra çağıra. Bu güzel şarkımız Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz arkadaşlar, Silifke Atayurt'ta. Hala gitmeyenleriniz varsa mutlaka gidin. Cağ kebabının tadına bakın. Üstüne de Erzurum'un kadayıf dolmasını yemeyi unutmayın. Bakın, benden söylemesi.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Allah Allah, şarkıya bak var ya. Bülent abla Diva radyonuzda sizlerle buluştu Erzurum'un meşhur can kebabı katkılarıyla. Bülent abların ardına da bir yakışır sanatçı gelecek, rahmetli Devran Çağlar. Bakalım mesajları yayınlar. Hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar yakışıklı kahramanım Kadir Çelik'e gelsin. Elimden tutup parka götüreceğin günü dört gözle bekliyorum babacığım. Seni her şeyden çok seviyorum, hiç unutma demiş. Selami yayınlar. Ben Mersin Çağdaşkent'ten. Mehmet Kararsan Silifke'de bulunan canım abim Engin Kararsan'a sıradaki şarkıları armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ben sevgili Yekinci Ali Furkan'ıma selam olsun. Seni çok seviyorum ve öpüyorum annenle. Canımın içi Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmışlar. Selam iyi yayınlar. Ben Sebat. Sıradaki en güzel şarkılar değerlim Burak Çetinkaya olan aşkımı asla bir şekil halinde göstermem. Anlatamam sana olan aşkım o kadar büyük ki anlatmaya zaman yetmez demiş.
1: Rüzgara kapılmış bir sandal gibi.
0: Selamlar yayınlar. Enes'im kalbim bir bakışına sığdı. Her insanın hayatında bazen kıskanmalı ama hep sevmeyi, her şeyden vazgeçse de ondan asla vazgeçmeyen birisi olmalı. Seni çok seviyorum eşim, sıradaki parça sana armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz mesajında. Haydi bakalım Devran Çağlar'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında şöyle bakalım bir şarkı daha sığdırabilecek miyiz reklam öncesinde? Evet, bir şarkı daha sığdıracağız ama fazla mesaj okuyamayacağız maalesef. Bir iki tane okuyup sonrasında reklamlara bağlayacağız sevgili dostlar. 0553 714 9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.

0: Can veriyorum Devran Çağlar. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Reklamlar öncesinde son şarkımızı hemen çalmadan önce birkaç mesaj okuyup siz sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Selam Fransa'daki şarkı. Bedirhan Dibili'den tüm sevdiklerine, can dostlarına armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı göz bebeğim Aslanoğlu'nun Kadir Çelik'e gelsin. Canından öte bir can daha varmış. O da evlatmış. Seni çok seviyorum. Sürmeli oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım kibariyle sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Ağlarım diyecek. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Dediğimiz gibi şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerde ayrılmıyorsunuz.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Huzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
13: Fırat'la Damardan Kalbe.
14: Evet, şimdi Barış abiden bir damar şarkı yapalım mı? Damardan Kalbe diyoruz ya. Az önce reklamları dinlerken bu şarkı aklıma geldi. Son anda reklamın sonu bitmek üzereydi. Hemen atıverdim listeye. Dedim ki hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkıyı. Ben Ahmet Can, sıradaki şarkı Yüreğimde Çiçek Açan Anneme ve Melek Ablama, Çağla Ablama, Özgül Ablama, Ayşe Ablama, Huri Ablama, Aysel Teyzeme ve Özdemir ailesine ve Sabah Taban ve onun değerlisi Burak Çetinkaya ve annemin değerlisi Asel Lina'ya armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça Yakup Bacaksız'a armağan ediyorum. Bir hasret kadar uzak olsam da bir nefes kadar yakınsın yüreğime. Seni çok özledim Yakup diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba sevgilim Veli Şimşek'e. Bu uzakta geçirdiğimiz son yılbaşı olsun bir tanem. Yeni yıldan dileğim bundan sonraki tüm yıllarda sağlıklı, huzurlu, yan yana olmak sevgilim. Mutlu yıllarımız olsun, seni çok seviyorum demiş. Güzel bir şarkı sizler için gelsin o zaman. Bir sabah erkenden seher de gel. Kimseler görmeden 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Barış abiden dinleyelim, sonrasında burada olacağız.
12: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
15: Fırat

0: mükemmel yorumuyla Barış Manço'yu bu güzel şarkısıyla rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte ve sırayı Selahattin Özdemir alacak. Evet arkadaşlar, buradan hatırlatayım. Radyonun sabit hattını mı arıyorsunuz artık? Reklam telefonunu mu arıyorsunuz? Benim şahsi numaram çalıyor. Ben yayın esnasında çalan kayıtsız numaralara bakmıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani aramayın lütfen. Bana ulaşabileceğiniz tek yer WhatsApp'tan bu mesajınızı yazabilirsiniz. 0553-714-94-96. Başka hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Yani radyonun numarasını arasanız bile açmıyorum. Zeynep Alı, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç'a armağan olsun. Seni çok seviyorum oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Ben İsa Altuntaş Tarsus'tan ulaşıyorum. Silifke'de bulunan canım abim, değerli abim. Engin Kararsan'a ve değerli dostlarıma sıradaki şarkıya armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça kardeşlerim Mert Alıç ve Murat Koşkur'a armağan olsun demişler. Bir yayınlar, sıradaki şarkılar Sabahat Avan'dan. Şimdi Avan mı Alvan mı? Şimdi bazıları Avan yazıyor, bazıları dinleyicimiz de Alvan yazmış. Neyse, yazdığı gibi okuyalım. Sabahat Alvan'dan kıymetlisi ve sol yanı Burak Çetinkaya gelsin. İyi ki varsın hayatım diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Hepsi bir masalmış.
0: Etkili mesaj daha paylaşalım. Merhaba, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Ben Mithat Alpaltun. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Sugay Doğrar, Orhan Güler, Oğuzhan Sarıçiçek, İsmet Göbelek, Mahmut Çınar, Mazhar Kör, Kürşat Özbayram, Öztürk için armağan olsun. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Yeni bir beyaz sayfa ve sağlıklı, huzurlu, bol bereket.

0: Bir yılınız olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Hepsi bir masalmış, hepsi bir yalan. Hani şansım bir...
0: Evet, Selahattin Özdemir ile sizleri baş başa bırakıyoruz radyonuzda. Hepsi bir yalan. Sizlerle sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabı Samet Yalçın ve ekibine armağan edelim. Kolay gelsin dileklerimizle.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürübe, Allah'ına kurban.
4: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayur.

Sibir Yalan, Selahattin Özdemir. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Ben Emir Albaltun. Sıradaki en güzel şarkılar amcam Mustafa Albaltun'a, can kardeşi Doğan Demir Yılmaz, Çağlanur'a armağan olsun demişler. Eşinden canından çok sevdiğim Emrah Gezgin'e gelsin. Nerede olursan ol, nerede olursam olayım. Allah'a yemin olsun ki aklındasın, kalbimdesin, yüreğindesin her an, her dakika, her saniye. Seni seviyor olacağım, ellerini hiç bırakmayacağım. Bundan hiç şüphen olmasın bir tanem, seni çok seviyorum, sana aşığım diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Sıradaki şarkı Sami Gül'e, Özcan'dan abim Suat Teker, Fuat Teker'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den canım kardeşim, Doğukan Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bedirhan Dülek, Onur Buda armağan olsun demişler. Sibel Can'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonbahar radyonuzda sizlerle.

0: selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Baba büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

0: Radyo'nun meşhur Cağ Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Reklam öncesinde son şarkımız Taverne Müziğin Babası Cengiz Kurtoğlu sizlerle olacak. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sadık tüm güzel şarkılar Aslan abilerim Erol Üşenmez ve Can Çakı'ya gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, iyi yayınlar. Sıradaki parça kardeşim Furkan Vural'dan Tarık Aka ve arkadaşları Hakan Taş, Ali İzmirli, Atilla Çiftçioğlu'na armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Karaman'dan Salih Pınar Silifke'de bulunan oğlum Mümin Pınar. Seni seviyoruz oğlum, her zaman arkanda bir dağ bil beni diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Yusuf Bediren Arsan, Mersin Tarsus Cana Çökel Büfe'den yazıyorum. Nuri Bal ve babam Hüseyin Arsan'a sıradaki bütün güzel şarkılar armağan olsun. İnsanın kalitesi kendinde, kendine olanı saygısıdır diyerek mesajını sonlandırmış. Tarsus'a da selamlarımızı gönderelim. Evet, şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası sizlerle olacak sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında buradayız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Cengiz Kurtoğlu, Hain Geceler isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin FM 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve...

Mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat'la Damardan Kalbe.
4: Son reklam kuşağımızı geride bıraktık ve son 25 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Güzel bir Müslüm Baba şarkısı gelecek. Hadi bakalım Müslümcüler, hazır olun. Fırat abi, ben Kürşat Özcan, dostum Mazhar Köre'ye Mekin çaldığın için teşekkürler dileklerimizi iletiyoruz. Sana ve tüm dinleyicilere gelsin de istemiş. Eyvallah, selamlar olsun. Selami Yener, ben Mersin Yeni Pazar'dan. Rezan Yıldız, Silifke'de bulunan canım kardeşim Engin Karaarslan'a armağan olsun sıradaki şarkı demişler. İyi akşamlar, ben Asar, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayı Mehmet Güney adına armağan olsun. İyiliği aptallık sandığımız anda yitirdik insanlığımızı diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım Müslümcüler, radyonun sesini yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
5: Fırat'a selam, damara devam.
6: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
7: Mersin efendim. 104.6.

Allah Allah. Müslüm Baba'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Birlikteliğimiz tüm süre devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Orhan Baba alacak. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki bütün şarkılar eşim Çetin Bakır'a gelsin. Kısa ve öz çünkü kelimeler yetmez yazmaya demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abim, ben Arda Karal, dayım Ömür Kara ile yazıyoruz. Sıradaki şarkılar amcam Acun Karal abilerim, Duras Ansay, Güneydoğan, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez, İsmail Eker, bacanağım Onur Budak için ve kardeşlerim Mustafa Can Yelli, Bediran Döle'ye gelsin demişler. İyi akşamlar, başımı yasladığımda sevgisinden, arkamı döndüğümde güveninden, sinirlense bile merhametinden şüphe duymadığım Mustafa Çalışkan'la birlikteyim. Sıradaki şarkılar özleyen Leyla Çalışkan'dan Aslan Kocam Mustafa Çalışkan'a gelsin. İyi akşamlar demişler.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında.
2: Damar satamar, işte o kadar.
3: Eyvallah.

0: Gitti gitti. Orhan Gencebay radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız sizlerle olacak. İyi akşamlar. Biz Mersin Mutan, Melike Dilice, Kazım Ataş, Umut Tekaür, Bekir Çetin, İlyas Uçtu, Mustafa Şen ve Tuğba. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de bulunan arkadaşlarımız Zafer Yıldız'a gelsin. Mutlu yıllar kardeşimiz. Sana da mutlu yıllar Fırat abim, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sizlere de mutlu yıllar olsun. Huzurlu bir yılınız geçsin inşallah. Mut'a selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Amer Söde'deki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim Erol Üşenmez için gelsin. Ayrıca sizlere gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkürler, bizlerden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar, biz Burcu İlan ve Melike Delici. Bugün çalacak olan şarkılar sevgili bulunan arkadaşlarımız Sülay Sibel, Sema Saliha, Zehra Çağla Şule, Melihat Özen ve Hicler'e gelsin. Ve Burcu'sundan Mazhar'a gelsin. Seni çok seviyorum sevgilim, iyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Teşekkürler abim, iyi akşamlar, ben Mert. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a gelsin. Babam, sana öyle ihtiyacım var ki dilerim en kısa zamanda yan yana gelmeyi dileğiyle. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol babam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Tarsus'tan İlhami Kahya, Silifke'de bulunan dostlarım Muhammed Gültekin, Sebahattin Mert Kasapçı, Recai kardeşim, Mehmet Kurnaz, Sonerten, Engin abi, Tolga Kerim, Kocatepe, Hakan Uslu, Yakup Emrim ve Suat Nalbant için armağan olsun demişler. Evet, Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkürler gönderelim. Bu güzel şarkımızı Samet Yaşar ve ekibine armağan edelim. Sonrasında da son şarkımızla karşınızda olacağız sevgili dostlar. Son mesajları az sonra paylaşıp programımızı bitireceğiz.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Mersin FM 104.6.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden arabesk.
4: Eyvallah.

0: olsun demiş dinleyicimiz. Abim iyi tatiller dilerim. Son parça kalbimin sahibine gelsin. Seni aklının alamayacağı kadar seviyorum seni Çetin'im. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve bu mesajı da
1: sustum artık.
0: SMS'leri sonlandırmış olduk sevgili dostlar.
1: Kimseye bir şey söylemiyorum.
0: Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt arkadaşlar. Hemen petrolün yanında. Gitmeyenleriniz varsa hala o lezzeti tatmayanlar varsa mutlaka gitmelisiniz. Üstüne de Erzurum'un kadayıf dolmasını yemelisiniz. Benden söylemesi diyerek sevgili Samet Yalçın'a ve ekibine selamlarımızı gönderelim ve son şarkımızı da onlara armağan edelim.
2: Acı tatlı dönüm oldu.
0: Evet, hafta sonu sizlerle birlikte olamayacağız. Yayın tekrarlarımız sizlerle olacak sevgili dostlar. Pazartesi günü aynı saatte tekrardan görüşünecek. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.

0: selam damara devam.
1: Tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

hasretle bekliyor dostum. Şifasız dertlere tutuldum diye kendini sellere kaptırma dostum. Ömür bir mum gibi eriyip gider. Yüzünde çizgiler belirir dostum. Sanma ki yalancı yıllar söz dinler. Hayatı uçurur, götürür dostum. Şu yeşil yapraklar kışa dayanmaz. Dalında kuruyup dökülür dostum. Gözyaşı dertlerin dermanı olmaz. Bu alemde

hiç kimse de gerçek aşkın yeri yok. Kimi görsen, kimi sevsen derdi çok. Bu hayatta bize göre sevgi yok. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan vazgeç. Zor bulursun şu dünyada dengini. Sevdi sanır, kaptırırsın kendini. Bir gün olur, nazara çeker kendini. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan.

yok olamaz inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz inanmıyorum.

0: yok olamaz.
1: İnanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin. Sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda unutabilmek.

0: Mersin FM 104.6. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Takvimlerimiz de 8 Haziran'ı gösteriyor, Pazartesi günü. Dilerim güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve tabii ki bugün çalacağım bütün şarkıları kendilerine armağan ediyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin diyelim. Ayrıca bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Günün yoğunluğu devam ediyor olabilir ama müziğin verdiği huzur da her zaman başka oluyor. Biz de bu saatlerde sizlere en güzel şarkılarla eşlik etmeye çalışıyoruz. Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım. Sıradaki bütün aşk şarkıları nişanlım Yusuf Can'a gelsin demiş dinleyicimiz. Tabii ki en güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun diyelim, bize selamlarımızı gönderelim. Yokluğun öyle zor ki zaman duruyor sanki, hiç geçmiyor gittin gideli. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum, olmaz ki. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız Saatler ilerliyor. Günün ortasında kısa bir nefes almak isteyenler için buradayız. Belki çalışıyorsunuz, belki günlük işlerinizi yapıyorsunuz, belki de sadece dinleniyorsunuz. Nerede olursanız olun bu güzel şarkılar sizlere eşlik etmeye devam ediyor ve edecek. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ve sizleri Leman Sam'la baş başa bırakıyorum. Ayrılığa dayanamam sizlerle radyonuzda.
1: Selin yayında.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi güzel bir şarkı bazen bütün yorgunluğunuzu alıp götürür. Umarım dinlediğiniz şarkılar gününüze güzellik katıyordur. Şimdi sizlere çok güzel bir şarkı daha dinleteceğim. Müslüm Gürses ne yapacağım diyecek şimdi bizlere. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.
0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift

0: programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Bir istek şarkımız var. Merhabalar Selin kardeşim, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Bergen'den Giden Gençliğim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun tabii ki. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgiselinde Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bir saatimizi de geride bırakmışız. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Kalbim ayrılığa bu kadar. Bazen bir şarkı da bizi ayrıca yıllar öncesinde götürmüyor mu? Bazen de hiç beklemediğimiz bir anda yüzümüzde güzel bir tebessüm bırakabiliyor. Kızma sakın. İşte müziğin böyle bir gücü var. Duydum diye bu kararlı halleri. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ebru Gündeş sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: programımıza bir istek şarkıyla daha devam ediyoruz. Hemen mesajı paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sizden Benim Babam şarkısını istiyorum. Değerli babam Hasan'a armağan ediyorum. Beraber dinliyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bizim koca çınarımız demişler. Tüm babalara o zaman armağanımız olsun bu güzel şarkımız.
1: Bu adam benim babam, sekiz köşe.
0: Canım babama da selamlarımı gönderiyorum buradan.
1: Sakosuyla hey hey hey hey hey.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin ve Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Hatice Hanım'ın mesajı: İyi yayınlar, kolay gelsin. En güzel şarkıları oğlum Soner'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Armağan edelim tabii ki. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bu güzel şarkıyı ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Çekinmeden gel. Kamuran Akgör sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hemen mesajımızı paylaşalım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Sıradaki tüm güzel aşk şarkıları değerli eşim Umut'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. O zaman ben de sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Ümit ve sen, yanımda sen olmalıydın sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

da sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim, yanımda sen olmalıydın.

sözlerin yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin.

her zaman desteğini hissettiren Özbay Kurtarmaya, emekleriyle fark yaratan Ali Özbay ve ekibine gönülden bir teşekkürle veda ediyorum. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Yoruldum. Reklamlardan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazan ol. Hakan Altun, Çıkmazlardayım sizlerle radyonuzda.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında sevgili Selin de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Çok şöyle geriye dönüp baktığımızda günün koşuşturmacasından geriye kalan tek şey hissettiğimiz güzel duygular oluyor. Bu anlar biraz daha anıların bizi geçmişe götüren o ince sızıların saati oluyor aslında. Ve kalbimizin bir köşesinde sakladığımız, belki de uzun zamandır unuttuğumuz o güzel duyguları hatırlamak için buradayız. O yüzden radyolarınızın sesini biraz daha açın. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle hep beraber. Sensiz sabah olmuyor Mine Koşan yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yayınımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda yollarda olan dinleyicilerimiz var. Bir mesaj almışız Murat Bey'den. Şu an Mersin Adana yolundayım. Benim üzerimde emeği çok büyük olan, her sıkıştığımda Hızır gibi yetişen İsmail abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Mersin'e dönünce çaylar benden abim demişler. Yolunuz açık olsun diyelim. En güzel şarkılar da sizlere armağan olsun. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım bu arada. Geri döneceksen eğer yolu biliyorsun. Git diyen yok ki sana, gidiyorsun. Orhan Gencebay, güle güle sevdiğim. Sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yayınımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık, son şarkılarımız. Şimdi biliyorum herkesin kalbinde taşımaktan yorulduğu bir yük, zihninde dönüp duran onlarca soru var. Ama burası o yüklerin, o yükleri kapının dışında bıraktığımız sakin bir sığınak. Şimdi anıların dilinin çözüldüğü, geçmişten gelen o ince esintinin yüreğimize dokunduğu anlardayız.
2: Nasıl olur böyle birdenbire?
1: Çok güzel de bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.
2: Nasıl söyle?
1: Yani gözlerinizi kapatıp o özlediğiniz günleri, özlediğiniz insanları düşünüyorsunuz.

0: Bilmenin, o güzel duyguları yeniden hatırlamanın tam zamanı.
1: Yok, olamaz.
0: Şimdi sizleri Arif Susam'la baş başa bırakıyorum. İnanmıyorum sizlerle radyonuzda.

olamaz. Yok yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

0: Sevgi selinde ezgiler.
1: Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

0: inanmıyorum.
1: Yok, olamaz. Yok, yok, olamaz.
0: İnanmıyorum.

yok olamaz. İnanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin sevgilim, her şeyim.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Linet'le devam edeceğiz programımıza. Unuttun mu beni diyeceğiz ve aslında Sezen Aksu şarkısı biliyoruz. Onun yorumunu dinliyoruz genelde ama Linet de çok güzel bir şekilde yorumlamış bu güzel şarkıyı. Ayrıca bu şarkıyı da Ali Arslan'dan Sena Nacar Arslan'a armağan ediyorum. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Linet, unuttun mu beni? Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Ben onda hiç kalmamışım, anlamışım ama geç anlamışım. Ağla gözlerim sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: İş kurbanı
3: başlıyor.
4: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo.

Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyiz. Bendeniz Zeynep. Bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerinden en güzel resitalleri dinleyeceğiz. İlk resitalimiz Müslüm Baba'dan gelecek. Müslüm Gürses Damla Damla şarkısıyla radyolarınızda olacak. Gözlerine damla damla yaş düşer. Gülmek senin neyine arkadaş diyecek Müslüm Baba. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: bakıyorum bayağı ağır başladık şarkılara. Şimdi de Müslüm Gürses. Bir derdim bitmeden biri başladı. Bütün arzularım hep yarım kaldı. Gülmedi gözlerim, her gün ağladı diyecek. Yaşayamadım diyecek. Tanrım affedilmez günahım mı var diye de soracak. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Mersin FM 104.6 frekansında buradayız.
1: Dertlerle doluyum yıllardan beri. Felekle bir türlü barışamam. Neredeyse gelecek ömrümün sonu. Gönlümce tek bir gün yaşayamadım. Sarmış etrafımı çıkmaz sokaklar. Kendime göre bir yol bulamadım. Tanrım affedilmez günahım mı var? Şu yalan dünyada yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım. Yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım. Saçlara ak doldu yaşayamadım. Yaşayamadım.

bütün arzularım hep yarım kaldı. Gülmeli gözlerin her gün ağladı. Gönlümce bir tek gün yaşayamadım. Sarmış etrafımı çıkmaz sokaklar. Kendime göre bir yol bulamadım. Tanrım affedilmez günahım mı var? Şu yalan dünyada yaşayamadım. Gençliğim gitti yaşayamadım. Saçlarım art oldu.

0: Stani ve Stani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani. Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından Babalar Restani ile devam ediyoruz. Şimdi Cengiz Kurtoğlu ile beraber sizi çok eski sevdalılarınıza götürelim. Cengiz Kurtoğlu diyecek ki, içim buruk ama pişman değilim. Yaşadığım onca sevda içinde utancım da oldu, övündüğüm de. Kara sevdalıydım, kiminle olduysam inkar edecek birisi değilim diyecek. Şimdi sizlere Cengiz Kurtoğlu, pişman değilimle baş başa bırakıyorum.

Yaşadığı hiçbir şeyden pişman olmadığı da ne yaptıysa şu anda da içinin çok rahat olduğunu anlattı Cengiz Baba. Şimdi Taverna'nın babası Cengiz Kurtoğlu sensiz yaşamak diyecek. Ben sensiz cennette yaşamaktansa senle cehennemde yanmak isterim diyecek. Cengiz Kurtoğlu sensiz yaşamak şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Havalar Resitali.
1: Bazen canınızdan çok sevdiğiniz o sevgiliye bir şekilde kavuşamazsınız. Ne olursa olsun ama ona kavuşamamayı acı bir şekilde değil, yine de onun mutlu olmasını dileyerek istersiniz. Atilla Kaya evlendin işte diyecek. Mutlu ol sevgilim, evlendin işte. Başına konunca terli duvaklar, ne de çok yakışmış sana beyazlar. O beyazları sizler için giymeseler de sevdikleriniz için gelsin. Atilla Kaya evlendin işte diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Radyoları başında sevilip seven tüm dinleyiciler için Atilla Kaya kutupta yaz gibi diyecek. Sizleri bu güzel ristalle baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde saatler 17'ye dek birlikte Babalar Esteli ile sizlerle oluyor ve arabeskin en efsane resitallerini en efsane sanatçılarından dinliyoruz. Birbirinden güzel resitallerle günü kapatalım. Ferdi Özbeğen hatıralar ağladı diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Unutmadan da hatırlatalım. Bizleri sosyal medya hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Mersin.fm hesabımızdan bizleri takip edip bizi dinlerken videolarınızı bizlere iletebilirsiniz. Dinlemeyi, görmeyi çok isterim. Ferdi Özbeğen hatıralar ağladığıyla sizleri baş başa bırakıyor. Tekrar görüşene dek hoşça kalın diliyorum tekrardan.

0: Yıllar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax'ta.